vardır, gönlümüzde derin izler bırakır. Bazı sanatçılar vardır, hiç eskimezler. Onlardan bir tanesi Vahdet Vural, Sandalcı. Ne dersiniz?

Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Bir gün söylemediler baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, İlaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu pudumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsam çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacüle tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, yavuz iken zebun ettim selimi. Her oyunu bozan gizli sor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nın hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk.

ben içimi çizip de geçtim. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: elde değil.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum.

uzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: mısın?
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
0: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küs.

insan mutlaka bir derdi vardır. Kiminin anası yok, kiminin babası. Kiminde geçim derdi, kiminde yürek yarası. Bu öyle bir dünya ki çile dolu kahrolası. Kesilmiyor dertlerin ardı arkası. Biri biter, biri başlar. Akar gö-

Burası Radyo Lider İzmir.

kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli kadınım benim. Kadındım.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Murat'la gönülden gönüle.

0: Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Kazasız, belasız, güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir akşamınız olsun. Huzur içerisinde, kazasız, belasız, gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde SMS mesajlarınızla bir yarım saat kadar paylaşabildiğimi paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarını saat 9-10 geçeye kadar. Hemen akabinde de Allah nasip ederse 9-10 geçeden sonra da WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar mesajlarınızı paylaşacak bu kardeşleriniz. Duyanlar, duymayanlar, kulağınız radyoda olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat da gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızı başlattık. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sağlık, sağlık, afiyet, iyilik, güzellikler diliyorum. Haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programımızı hemen SMS mesajlarıyla duyanlar duymayanları sizden ricam kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Saat 8'e kadar bir kısım okuyabildiğimi okuyacağım. Sonrasında bir şarkı, bir şarkının hemen akabinde de kayıt mesajlarımızı paylaşacağım kardeşlerimize. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bismillah. Günün ilk mesajıyla. Murat abi, ben Eylül Ali Aşakran'da Burak Irak'a yetişemedim sana. Ama iyiyim umarım. Sen de iyisindir. Şarkı olarak Sevdana gönül verdim. Murat Kurşun. Ben Şakran kadın cezaevinden tahliye olan Dudu Akçı. Döndü Pala Ayvalı kadın cezaevinin önündeyim. Teslim olacağım. Döndü bana. Bütün dostlarıma selam. Hepsini Allah kurtarsın. Hasret şarkısını çalarsanız C9 koğuşuna gelsin. Kuru çaylı Duducan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Ahmet Z. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Öncelikle can dostum olan Baber Gül, Barış Gül kardeşime çok selam olsun. Namıder BG bugünlerde geçecek. Zincir soğuk zindan yaş belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Barış Gül'e sevgilerimi, Baber Gül'e saygılarımı iletiyorum. Rabbim sizi korusun aslan kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Şakran cezaevi T4'te yatan babam Özgür Oyanık. Seni çok seviyoruz. Sen bizim arkamızdaki en sağlam dağımızsın. Seninle gurur duyuyoruz. Hayattaki en büyük şansımız senin gibi bir babaya sahip olmak. Çok az kaldı kavuşmamıza. Canım babam, her şeyimiz. Kızların Esin, Su, Aslı'ya Oyanık. Murat abi, ben Eylül Ali Aşakram'dan Burak Irak'a. Seni çok seviyorum. Hep de seveceğim. Şarkı olarak Özgür Kaplan Belalı. Murat abi selamünaleyküm, iyi akşamlar. Şakran T3'te yatan Mami Özgür'e senin dualarıma sarıyorum. Uzaklar sadece mesafeden ibaret. Seni unutmam, sabırla bekliyorum. İrem Kumlar, Serkan Kaya, Kala Kaldım şarkısı armağan ediyorum. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi selamünaleyküm. Şakran T3 A8'de yatan canım kardeşim Hakan Aktaş. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var. Bir kapısı var, yazan bir katibi, takılan kelepçe, saat değil, ayarı var, yılları var, unutma kardeşim, her mahkum

bir tarihesi var. Elbet bir gün Hako Business Rabbim yardımcınız olsun. Bugünlerde geçer Kirem Kumlar, Ferhat Tunç'tan Vay Aslanım şarkısı sana armağan ediyorum kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Yusuf Can, Bilal Dilovan Vural kardeşim. Senden haber bekliyoruz. Yanımıza gel Samet abiyle beraberiz. Haber ver bize. Dilovan Vural radyo başına. Selamun aleyküm, ben Samet Özdemir. Kardeşim yanımıza gel, haber bekliyoruz senden. Neredesin? Mektuba da cevap vermedin. Seni bekliyoruz. T1A11'den Kamil Acet, koğuşumuzun değerli amcası İlhan Bakit ve sevdiğim abilerim Hasan Aydemir, Polat Göçer, Hakan Akbo, Ömer Yüksel, İsmail Alakuş, Barışcan Şen, Oğulcan Aydın, Ulaş Taşı, Sezgin Avcı, Kemal Demirel. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gecenin suçu yok, acılarımız çok karanlık. Şarkı olarak Hijyan Muti, Can Bay Walker bertaraf. Ben T1-11'den Kamil Acet. Kadın Kapalı'daki İlayda Canlı. Bugün mektup attım. Haftaya eline ulaşır. Sen canlı hiç sıkma. Elbet bir gün dışarıda görüşmek dileğiyle. Uygar Doğan'dan Islak Sokak şarkısı armağan olsun. Şakran Birnoğlu TTP-14 koğuşundaki aslan eniştem Emrah Tokça'ya çok selamlar. Abi tekrar dile getireyim. Çok özledim seni. İyisindir inşallah. İyi ol hep. Geldiğinde iyi göreyim abimi. Çok şey konuşacağım var da. Görüşü bekliyorum, görüşe geleceğim abim, çok özledim, her şey yolunda, burada olduğun gibi olması gerektiği gibi dört gözle ayın 23'ünü bekliyorum, Allah'a emanetsin abim, seni seviyoruz, en sevdiğim baldızın Büşra. Şakran Beyki koğuşuna yatan Can Özüm Faruk Coşkun için Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın, armağan olsun seni, çok özledim elbet bir gün güneşim. Ben Balçova'dan Serdar Ataş, T2C4'te yatan dostlarım Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Hasan Demirci, Batuhan Öztaş, Mertcan Öz Erçoban, Batuhan Pehlivan, Ziya Demir Yürek, Erhan Tuncer, Ferhat Esen ve ayrıca abi kelimesi sonuna kadar hak eden Efecan Demirci, abi bu canlar için Enver Yılmaz'dan Çatarım Bere çalarsan sevinirim. Ben Balçova'dan Serdar Ateş, T4'te bulunan abilerim Sezer Oyanık, Özgür Oyanık, ayrıca Aslan marka dostum Sezgin Oyanık, az gününüz kaldı. Allah'ın izniyle bu cezalar bizi yıldırmaz, kilo daldırmaz. Sizi seven kardeşiniz Ateş, özlenen ve beklenensiniz abi. Abilerim ve dostlarım için blok 3. Güzel. Allah Allah çakar sana, çok çalarsan çok sevinir. Vallahi sonu çok karışık bir mesajımızın kardeşimizin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten tarih olan Boran Yasar ve abim eski İzmirli Yasin Zengi, aleyküm selam kardeşlerim. T1B5 koğuşunda bulunan Aslan abim Engin Zengi, aynı kurumda bulunan eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar, Olcan Aydın, farklı kurumda bulunan T3C13'te bulunan Aslan abim Mehmet Nuri Özden, kardeşi Yücel Özden, Arda Özden, akabinde abi dost kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Umut Uzar, Ahmet misin kardeşlerime selam olsun. Eski İzmir'den Yasin Zengi, Boran Yazar, Muhammed Zengi, Yan Mırın, Yan Azadi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şervan Diken, aleyküm selam Şervan kardeşim. Şakran 3 nolu B8'de yatan kardeşim Samet Diker. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Aslan kardeşim elbet Rojek benden, tüm kader mahkumlarını Enver Yılmaz'dan Vay Babo armağan olsun. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im. En son telefon kapandı. Ben kapatmadım canımın içi. Haberin olsun, kendi kapandı. Bak seni çok seviyorum. Seni canımdan çok seviyorum. Sana kıyamıyorum. Şakran'da yatmakta olan Koray Harman radyo başına. Ben Caner. Sana ses kaydı attırdım. Onu dinleyip bana acil dönüş yap. Seni seven kardeşin Caner Kaptan. T2'de yatan her şeyim Bünyamin'im. Ömrüm. Artık ikimiz de yorulduk ve birbirimizden çıkarıyoruz her şey. Ben senin bütün derdine varım. Lütfen biraz anlayalım birbirimizi. Sen de beni anla. Kurban oldum. Seni çok seviyorum ömrüm adam. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im. Çarşamba günü Antalya'da duruşma var. Bir gün olsun avukat göndereceğiz. Babayla konuştum. Çok selam söyledi. Sıkmasın canını. Yoluna girecek her şey dedi. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol sevdiğim. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Arda Yetişir, aleyküm selam Arda kardeşim. T1B18 koğuşuna bulunan Aslan abim Ayhan Baysan, buradan çok selam olsun.
Özlenen ve beklenensin aslan abim. Murat abi bir de senden ricam, abim Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim şarkısını armağan ediyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına da bin selam. Murat abi ben T1 B18'den tahliye olan Arda Yetişir. B18'de yatan başta Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ayhan Baysan, Sergen Ava, Mustafa Evcil, Doğan Baydur, Mustafa Kamber, Sofi Serkan. Bütün abilerime, kardeşlerime bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Seni unuttuk sanma. Murat abi sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Arda kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu B13 koğuşundan tahliye olan Poyraz Tunç. Aleykümselam Poyraz kardeşim. Burada koğuşumuzda bulunan Enes Genç, Baran Salman, Yusuf Altun, Arda Erdemli, Yunus Duran, Görkem Çetiner, Reşat Vardal, Ünal Şeker, Yakan ve abi kardeşlerime çok çok selamlar olsun. Kadın kapalı B9'da yatan Can kızım Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Erkeç, bütün kader mahkumlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Güzel günler yakın. Fulyam, canımsın Yavuz Deniz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Tepecikli Adilcan, hep bildik benim için değerli olan kral babamız Mümin Doğan. Emre Doğan, can dostum Kirven, Big Boss Barış Doğan, bu derlere selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Adilcan, hep bildik. Ben C11 Koğuş'tan Mülal Emine. Evet öyle yazılı. Ben C11 Koğuş'tan Mülal Emine. T1 B18 Koğuş'tan Halil. Hayır, Halil Karagöz dediğine göre Muğlalı Emine. Yanlış yazmıştı. Evet. Ben C11 koşuna Muğlalı Emine. T1 B18 koşulan Halil Karagöz radyo başına. Sevgi yanında olan sevmek değil, uzakta olanı yanında hissetmektir. Sen benim bitmek bilmeyen o uzun yolun sonunda. Mavi denizsin. Hoş geldin yüreğime. Seni çok seviyorum Halil Karagöz. Seviliyorsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C7 yatmakta olan Elvan Aygün, aleykümselam kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Ercan abime, derli büyüğüm Can dayım, Muhammed Yasin Yılmaz Çağdaş Tuna Boylu, Hakan Çağlar abime, sonra kardeşim Egecan Buldu kardeşime, Mert Niyazi Çingariş, Emre Acar, Emre Üzer, Abdullah Gültekin, Süleyman Budak ve tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ferhat Tunç'tan kanmasınlar. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez, özgürlük bedel ister. C11 koğuşundan Işıl Ercan, T3 B17 koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sevgilim sana. Sen kalbimin tek sahibi, yaşama umudumsun sevgilim, ömrüm. Gönderdiğin haberi aldım, inşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Bu gece çalan güzel şarkılar size gelsin. Halil Karagöz abiye de gelsin. Emine ablamın derdisi diyelim. Yanlış yazmış kardeşlerimiz. Evet, Emine ablamın derdisi diye tamamlayalım. Ben T3 C10 koğuşundan Mert Narin. Başta aynı koğuşu paylaştığım mahalle insanım İbrahim Kaya olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Çimentepe'li Tamer Demirtaş, Sedat Ulu, Volkan Çakmak, derdi büyüklerim Serdar Özcan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime selamlarım. Rabbim en kısa zamanda cümlemizi sevdiklerimize kavuştursun. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı tüm abi kardeş dostlarıma armağan ediyorum. Bu şarkı var vallahi. Birazdan da çalacaktı. Ben Kadir Akis Şakran, cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abime ve özellikle çavuşlara buradan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek Bölüştüm can dostlarım Cihan Özkaya ve Bayram Moda oğluna ayrıca selamlar. Oradaki herkese de çokça selamlar olsun. Ben Kadir Akis, Şakran cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abime ve özellikle çavuşlara Berdan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek Bölüştüm can dostlarım Cihan Özkaya ve Bayram Moda oğluna ayrıca selamlar. Oradaki herkese çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran açıkta yatan Cengiz Hanlı Jilet Şükrü. Aleykümselam Şükrü kardeşim. Öncelikle T4 A8'de yatan soy ismi gibi aslan olan Cengiz Hanlı Ferhat Aslan, Altındağlı Doğukan Erdoğan Atalay Tan Yıldız T2, 6'da yatan aslan abilerim Çakır Sarsılmaz Fırat Eskin Doğukan Kara Türker Türk Devrim Atalay abilerime selam olsun. Ben Cengiz Hanlı Jilet Şükrü. Ben Kadir Akis, Şakram cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abim ve özellikle çavuşlara Berdan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek Bölüştüm can dostlarım Cihan Özkaya ve Bayram Modoğlu'na ayrıca selamlar. Oradaki herkese çokça selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Sevgi Türkiye'de. Aleyküm selam kız kardeşim. Bayram Türkiye'de radyo başına. Arif'le gönderdiğin haberleri aldım. Ben de senin söylediklerine kızıyorum. Kaderimde ne varsa onu yaşıyorum. Ben her şeye hazırım sevgili kocam. Abi Yıldız Silve'den hasbel kader. Benden aslan kocama gelsin. Aleyküm yengen kurban olsun sana. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B1'den Gülşah Akır. Aleyküm selam kız kardeşim. Canlarım Sevim Küleş, Hamiyet Küleş, Deniz Giz Bebek, Melek Pancar, Sedef Demir, Yaprak Çarakırı, Sezen Çalıkuşu, Mesude Çopur, oğlu ve Asena Üner, Ebru Çağlar'a selam olsun. İyi yayınlar, iyiler çabuk unutulur. Sen beni güzel hatırla. Ben güçlü kal aşiret lideri. Ta ki seni görene kadar bize gelsin. Aslan dayım, Savaş Aktaş dayım. Her ne kadar demir parmaklıklar ardında olsan sen benim hep en güçlü kahramanım, en güçlü dayımsın. Sen bana abi yeri geldi, baba oldun. Sen benim her şeyimsin, aslan dayım, bayrakta, sancakta, Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Selamünaleyküm, aleyküm selam dostum. Eray Sever, Berat Özyurt, Ata Cingariş, Eyüp Güler, Umut Kurnaz, Baran Savur, Mert Yıldırım, Can Tekin, Muharrem Sözanlar. Dayım Mutlu Kurt'a selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Mustafa Yusuf Arı. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar, duydum ki Çağdaş abim bana gönül koymuş, abilerin dayıların bir tanesi. Beni çok çatlatanım, çok güldürenim, darılma, sevilen ve beklenensin Çakom. Tekir abo çalar mısın Murat abi? Aslan dayım Savaş Aktaş, herkesin sana çok çok selamları var. Yengem Hünkar bana emanet, her gün gidiyorum yanına. Halını, hatrını soruyorum, gözün arkada kalmasın. Sen benim canımı verecek kadar sevdiğim dayımsın, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, bayrak, sancak, Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevşi'ye ondan karşıya kalan Mert Demirhat. Aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Hüseyin Dinç, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Kadife Kaleli, Rohni Zengin, Umut Çakarlı, Hacı İbrahim Kaya, Mert Narin, Okan Arslan, Fırat Sağında, Manisalı İbrahim Akar, Fırat Can Polat ve farklı kurumlarda bulunan Serok Osman Öner, Barış Alabay, Can Boz ve Kurtuluş Şakarlı'ya selam ediyorum. Bu derler için Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş Ceyon Koğuş'tan eski İzmirli Umut Çakarlı. Aleyküm selam Umut kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım Mert Demirhat, Rohni Zengin, Neco Önen, Hüseyin Dinç, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Hacı İbrahim Kaya, Mert Narin, Recep Ertut, Hamit Can Kasapoğlu, Manisalı İbrahim Akar, Fırat Sağında, Zaza Derdo ve farklı kurumlarda bulunan Aslan abim Bayram Çarakırlı'ya... Yok yanlışlık var sanki, Bayram Çakarlı. Evet yanlış yazmışlar. Canım abim Kurtuluş Çakarlı, Aslan yenim Eyüp Hamarat ve Serok Osman Önen'e selamlar olsun. Evet şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp'tan koğuş mesajlarını, sabit standart koğuş mesajlarını okuyalım. Ben hemen C4 koğuştan Cüneyt Çetin, başlı abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer, Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Aygıt Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın Eşref, Duman Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay. Ben hemen C4 koğuştan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Bir Tane Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca ve Çetin Honca, ismini sayıp sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan Kimsesizler Ülkesi benden size gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK B8 koğuştan Emircan Adıyak. Aleyküm selam Emircan kardeşim. Abi senin aracılığın ile abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaş Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil, Karagöz Sergen, Ava, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Uz ve Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Ben TKB8 koğuşundan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaş Akın, Eren Kollik, TKB7 yatmakta olan derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogür Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleyküm selam Gürkan kardeşim.

Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere ve Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baber Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayır, Sait Bak, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız, bu değerli abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şey çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm. Halo Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleyküm selam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin Yılmaz, Olcay Gördesi, Baran Güven, Murat Sevuk. Farklı cezaevinde bulunan dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Baki'dir. Aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret. Bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya'dan Metris önü armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığınla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Taner Demir, Birnoğlu yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 duvar ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracınla Fatih Gültekin, Doğan Topçu Eren, Kordik Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşah, Atakan Koçak, Davran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ismini zikredemedim. Tüm Çirigül Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özden, Savaş Kaya, Çağdaş, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın Okan, Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim ve ismini sayamadım. Dostlara tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlara armağan olsun. Ben Üçnolu'dan İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özden, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın Okan, Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim ismini sayamadım. Dostlara tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı şerefini cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1A16'dan Sergen Temel ve Şeyh Mus Bayraktar. Aleykümselam kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız kıymetli abilerimiz Gündoğan Doğan ve Osman Temel başta olmak üzere Enes Efe, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, ayrıca T2'de yatan bizim için çok değerli Yusuf Kaymaz, T4'te yatan Umut Akkuş, A10'da yatan Reber Hacıoğlu, Ahmet Can Özdemir'e bin selam olsun. A16 koğuşuna Gazapizm'den güzel bir şarkı armağan olsun. Biz A16'dan Sergen Temel ve Şeyh Mus Bayraktar. Murat abi selamünaleyküm, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım Şeyh Mus Bayraktar, Sergen Temel başta olmak üzere değerli abimiz Gündoğan Doğan, Osman Temel, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Yiğit Bozbey, tüm A16 koğuşuna bin selam olsun. Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez, Gökhan Doğanay'dan belalı başım, A16 koğuşuna armağan olsun. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Üçnoğlu C14 koğuşunda yatmakta olan Diyar Gündüz. Aleykümselam Diyar kardeşim. Namı der DG. Aynı kader birliği paylaştığımız başta değerli abilerim Savaş Kaya, Muhammed Koçit, Barış Acar, Azat Oktay ve Mustafa Yılmaz. Namı der Bekeş. Can dostlarım kardeşlerim Baran Berşe, Fikret Umut Kaygısız, Yiğit Şirin, Cengiz Özen, Berkay'da, Zeyd Kayra, Mehmetcan Oruç, Müslüm Şener Yüz, Müslüm Şener Uz, Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek isterim. Ben bana ve dostlarıma yapılanı unutmam, bu reklam daha filmi herkes izleyecek. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Dibili Ahmet Durmaz. Dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortam, Ali Akarsu Aslan kardeşim, Recep Tepekule yani Bornavalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis. Aynı kurumda bulundum Aslan Bratem, Alpcan Alpay'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum.
Korkutmaz bizi yaşlı maltalar. Bu yaşlı maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var. Şerefli Atan tüm Çamdibi çocuklarına selam olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz koğuşumuzda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbullu Emrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca Mehmet, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme Yanıçet, Baran Küleş, Mehmet Seher, Balçovalı Ertay, Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Mehmet Uygunere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Ben T2 A4'ten tahliye olan koğuş mesili Reis Vanlı Furkan, başta Foça Açık'ta yatan değerli abilerim Sezer, Erol, Cevdet, Kalkan, Suat, Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşlere ve A15 koğuştan Botan Kartal kuzenime selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz. Biz aslanız aslan. Ben TKA4'ten tahliye olan koğuş mesili Reis Vanlı Furkan, başta Foça Açık'ta yatan değerli abilerim Sezer, Erol, Cevdet, Kalkan, Suat, Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşlere, A15 koğuştan Botan Kartal kuzenime, B12'den Alaaddin Önder'e selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız aslan. Selamünaleyküm Murat abim, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere Savaş Kırmızıgölü, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İşlem, Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozda, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Daya, Ender İsimbay, Süleyman Altında, farklı koğuşlarda bulunan Emre Karabey, Hakan Kurt abime selam eder. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim, dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Burak Kaan Karadere, Berkan Karadere, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostları Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir, Yasin Timur, Alman Okan Tatüdayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatbaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacaklıyız gülüden. Namlıya bir kurşun sürdüm olmadı. Şarkısı herkese gelsin. Emirhan Tapan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koğuştan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Ami Yılmaz başta olmak üzere Şehit Osardal Aykurt benim için değerli kardeşlerim. Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı, Özgün Alican, Zeybek Senior, Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu, farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuştan Onur Çelik, 1 nolu A13 koğuştan Kubilay Bozbey, ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür, sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuştan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen, farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'den Aslan kardeşim Dilara Kavtekin'e bin selam olsun. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür, selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt Berşan, Polat Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay, beni dışarıda beklemekte olan Candan Öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam ben hakkımı kendim öderim. Güzel bir şarkı vardı. Sırada onu dinleyelim. Ondan sonra da kardeşlerimizin kayıt mesajları takriben 9-10 geçeye kadar, sonrasında Allah nasip ederse WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Ot Çeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda John 4'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Ot Çeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlubey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlubey ve İsmail Polat. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Ferhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok, gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer, Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdesi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan, Yıldırım başla değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleykümselam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş, Erdoğan Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın. İstisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostum Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan.

olmak üzere canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçam ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akyüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan Sensiz Olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maras, Sedat, Salman, Samet, Öztunç, Yumurcağım, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akyüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kali Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptığım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akyüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta olan babam Cem.

0: Özuyanık, Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Erhan Özuyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Atakan Özuyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam kardeşlerim. Senin aracınınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can Aya, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özuyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran, Tümer, Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Emirhan Polat. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özuyanık, Ahmet Kaya Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteyki Beyyedi'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu Beyyedi Koğuşu'ndan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezikan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişti, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB 7 Koğuşu'ndan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracının abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Buca'dan Refik Keskin T4A13 koğuşunda başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi kardeşlerim Ayhan Eres, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Meryan Demircan, Eray Aslan, Boran Muhul. Ve bacım Şehriban ve aslan oğlum Erhan'a da selam ediyorum. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bornavalı Enes Özen T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta aslandayım. Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Kodan, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Ereze'de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, düşmezse tetik utansın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere. Abi Can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirtmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Meryan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Armağan Eleftoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo, İlba, Utku Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diğer Yurteli Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu Armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle Devam.

O yana dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Ayit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrıcan Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mirbey ve İki Gözüm Haydar Cankara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş'tan başta ağdayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş'lara. Ben T1 B3 koğuşundan karşıya kadar Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1 B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Ben T1 B3 koğuşundan Mert Şen, başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, Kuzenim, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin.
Ben T1, B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari, Altın Işık, Polat Yalçın, Merşen, Feyzullah Yıldırak,

0: Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın, Hedef Tozu herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu A12 koğuştan Kadir Tör. Yani timsi. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulunduğum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben 2 nolu A12 koğuştan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşla beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben 2 nolu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadığım değerlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.
0: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemenci altı koğuşuna yatan Berhan Teliman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih, Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan, Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşlu yatan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Ak Yıldız, Berkay Yurdakoğlu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüş Balan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi. Bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara mutiden biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüş Balan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, amaç for

Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Baran Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur zalimden. En güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düş de gör. Bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemenci altıda yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Osey, burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu Aslan kardeşim, Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüş Balalı, Emir Hangit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Tüledi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran kadın kapalı bir altıda yatan can parçam, can eşim Ayda, can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı, Baran Teliman dostuma armağan olsun, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenci altı koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek, Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüş Balan'ın Sefiri, Emirhan Yetkedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaracağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hecerdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Menemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkı sarman olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost, abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman yani zanlı ve Emirhan Yiğit.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleykümselam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun Aslan abim.

0: Yusuf Can Bilal der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Bilal, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Bilal'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptığım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Sakal, Ahmet Dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato, T4'te bulunan Aslanoğlum, Beycan Çelik, Barocan. Koğuşumdaki abileri Onur Süs, Fikret Dost, Batuhan Çinli, tüm koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özeşik, Burhanettin Kansız, Cino, Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadım derlere selam ediyorum. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim bize böyle bir program sunduğun için. Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sadu Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet, akabinde dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Burkan Karademir, Mustafa Başar, Grover. T4'te bulunan Aslan Dostum, Beycan Çelik yani Barocan, Aslan Mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus, Zaza Çakır, Diyar Erüş, Serhun Can Yumuk, Baran Göl, Hüseyin Can Pulluk, Nizamettin Çelik, Emircan Ölmez Çınar, Birlik abim Ekrem, Birlik Mirhat, Birlik Ramazan Yalçın, T2'de bulunan Aslan dayım İbrahim Boyatlı yani Sansaribo. Bu derlere selam ediyorum. Gece sözümdür. Özgür yarınlarda inşallah görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Ben T3 B3'ten Berkant Zengin, namı der Beko. Aleykümselam kardeşim. Bu kurumda ve diğer kurumlarda bulunan bütün kader ortaklarım ve dostlarıma selam olsun. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet dostlarım, Cumhur Sipahi, Keko Murat, Pope abi, Arap Mert, Şenol Başkut kardeşlerim, Salih Yılmış, Arap Cino, Kadir Can Aksoy, Sarı Oğuz, Efe Uz, Müslüm Doğanay, Kadir Doğanay, Fatih Aydemir ve adını sayamadım bütün dostlara selamlar. Belki bir hayalet değildik ama çok işin içinden geçtik Beko. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B3'ten Diyar Eriş. Aleykümselam Diyar kardeşim. Öncelikle Limontepe'den abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşa, Yusuf Oyur, Aziz Yıldırım, Boran Akalık, Necati Çelebi, Cano, akabinde aynı koğuşta bulunan amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, abim Beko Zengin, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Sadun Yıldırım, Mustafa Başar, Grover, Ömür Akçiçek, Asil ve Zaza Çakır'a selam ediyorum. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Hayırlı yayınlar, ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B3'ten Berkan Zengin yani Beko. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Çorumlu, Baltazar Sato, Sado Çelik Çiğli'den Emir Akçiçek yani Asil kardeşim, Ersoy Dönmez Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Sedat Gündüz Urfalı, Yunus Ziyanak, Nizamettin Çelik, Zaza Çakır, Emirhan Ölmez, Sadun Şimşek, Baran Göl, Selçuk Yılmaz, Diyar Eriş, Mustafa Başar, Grover. Akabinde T3C16 koğuşuna bulunan bütün dostlarıma selam olsun. Bugün olmasa da elbet bir gün görüşmek üzere Berkan Zengin. Belki bir hayalet değildik ama birçok işin içinden geçtik. Örneköylü Hakan Açan, Diyarbakırlı Memo, sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuşundan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuşundan Doğan Kurt. Yani Nijia. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, Boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuşundan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz, alemi ekberde taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koşulan Çınar Deniz Kurs.

Senin aracının da aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmesliler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Fırat Abenteki, A12 Koç'tan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijia Kadir Tör, yani Timsah Hünalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne, yani Maviş Mustafa Sarışçek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek, önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2 A12 Koşulan Doğan Kurt, senin aracılığın ile dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünda ve Kadir Üstünda, abim Gencay Üstünda, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör, yani Timsah Takan, Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstünda, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı, yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt, yani Nijya.

Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleyküm selam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelioğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye söz bırakıyorum Murat abi. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eriş, Erdal Güncü, Oktay Olca, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Müker abim Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tunca.

0: Dost ve abileri Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale. Canım abim Metenur Karataş. Onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunca, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can, Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray, Çelik Tamer, Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan denli.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Ben 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir. Bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Debran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım. Herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B1 koğuştan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koçtan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'de, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu Ayyarımı Koğuş'tan Barış Duran. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Cihan Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çam Debili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmen.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam. Gönlünüzce güzel bir hafta diliyorum. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Kısa bir bölümü kaldı kardeşlerim. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım. WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Kader birliği yaptım. Dostlarım Erkant'tan Yusuf Bozkurt, Samet Akgüç, Fatih Aldemir. Selam ediyorum. Eyüphan nerede kardeş? Şarkısı armağanınız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Özbaş'ta dostum Erkant'tan Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Oğuzhan, Rüzgar Azcan, Yatmaz, Muhammed Can Arslan, Baran Kayalar, Ekrem ve Mami Birlik, Berdan Kiper dostlarıma selamlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan. Başta dostum Erkan Tan, Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Oğuzhan, Rüzgar Azcan, Yatmaz, Muhammed Can Arslan, Baran Kayalar, Ekrem ve Mami Birlik, Berdan Kiper dostlarıma selamlar olsun. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Kader birliği yaptım dostlarım Erkan Tan, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüş, Fatih Aldemir. Selam ediyorum. Eyüphan nerede kardeş? Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli ağabeyim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun ağabey. Şakran T317'den ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga. Sağ ol kardeşim benim, hepimizin. T317'den Şakran.

Kader Birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atbaca, Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Can'dan Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracınla selam yolluyor. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Rüzgar nereden eserse esin, ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran Teş, C17 Koğuş'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Sağ olun üstadım. Sizlere de aleyküm selam. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Hançolpak, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder. T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a selam ediyor. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sanmayın ki bir siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 Koğuş'dan Doğukan Çakıcı, yani Dodu. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak ve değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Nazçacı, yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Erten, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardı, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten güzel parçanın adı yok. Murat abi sesine sağlık, ellerinden öpüyorum. Estağfurullah Doğukan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Murat abim kolay gelsin. Ben T4-19'dan Dodo Çakıcı. Burada kader birliği yapmakta oldum. Aslan kardeşim, Arif Tarlak kardeşime ve onunla aynı kandan olmasa da candan olan T1-C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a, koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koç'tan Gökhan Arda. Aleykümselam Gökhan kardeşim, yani Kesper. Kader birliği yaptım dostlarım Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüphan Su Misali, değerli abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3-19 Koğuşu'ndan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Kesper, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüphan Su Misali, değerli abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Uz, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cen Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, derli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçnoğlu'dan Efe Uz, başta atam babam Mahir Uz olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derli büyüğümüz Mehmet Eryakşi'ye selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kippas ve ismi yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlardan selamlarım bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim, Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri sevense Muhammed Raşit Taşkın. Muhammed, diğer mesajlarını da süreç içerisinde paylaşacağım kardeşlerim. (Gülüyor)
Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2B15'ten Çimentepe'den Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli ve değerli olan Aslan Yunus Ülger başta olmak üzere Çam Dibili Tayfun Geyik, Serkan Yılmaz, Sedat Ulu, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Aslan Yüksek Asker, Acar, Murat Çampak, Eren, Ateş Cüneyt, Bulut Reşat, Bardal, Keskinok, Ülker, Kayret. Bin selam ediyorum. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Korkarak yaşadığım bir hayat senin hayatın olamaz. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına.

Evet. Hemen kaldığımız yerden şu sessizliğimizi bir... Ne kadar stresli bir iş. Nereye gitti Yunus'un? Sayfayı açtık. Yunus'un mesajını bulalım. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Dalgalar çarparken Beşiktaş sahiline ben sana olan sevgimi martıların kanatlarına yükledim. Üzerinden eksik olmasın diye. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin kadınım. TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru, denizin ortasına bir damla gözyaşı bıraktım. Onu bulduğum gün senden vazgeçtim gündür. Kaybettiğim günlerin umudusun. Seni çok seviyorum aslan karım. Sen benim her şeyimsin. TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Şakran Teviş Taylan Ozan denli canım kocam. Yalnız bizi yeni bir başlangıç bekliyor. Yolun hep aydınlık, kalbin hep huzurlu olsun. Seni sevgiyle bekliyorum. Hoş geldin. Şakran Teviş B9'da yatmakta olan Necip Takar'a gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğim en güzel yarınlarımsın. Yalnız kaldım, sensiz kaldım buralarda. Sesini, kokunu, konuşmanı, her şeyini özledim. Elbet bir gün iki gözüm. Burhan Çaçan, yalnız kaldım, sensiz kaldım buralarda. Şakran T3 B9'da yatmakta olan aslan kuzenim Necip Takar, nasılsın aslanım, iyisindir inşallah. En kısa zamanda yanımızdasın. Korksan da öleceksin, korkmasan da, gezsen de öleceksin, gezmesen de. Hayat cesurları sever aslanlar gibi yaşayın elbet bir gün. Lider Necip Takar şarkıda Etkin'den kralını tanımam. Selamünaleyküm, aleykümselam. TKA4 koğuşum Mertcan Karayüz ve Ömer Kemerkaya'dan. Özü sözü bir olan öncelikle Ferhat Küçük dayım, Ali Baran Koç, Yusuf Kemerkaya, Fatih Esengül, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Yusuf Oyur, Cihat Sert, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Erkan Ulukan, Hamit Elma, Mustafa Meral, Arda Özcan, Burak Uludağ ve Okan Gürbüz ve diğer kurumda yatmakta olan benim için derdi Murat Aksoy, Engin Avşar, Kubilay Çağlar, Berkay Malak ve Mert Ceylan, namı Tarık Nurullah Öncü kardeşler. Mert Eko, Muhammed Sayın, Serdar Koyuncu abim, Koko Muharrem Aras, Serkan Yavuz, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Gökhan Özkarayıcı, Onur Sara, Japon Berk Baki, Hüseyin İlkan, Ferdi Bingöl, Serhat Avşar, tüm arkadaşlara selam olsun. Emrah Kemerkaya, tüm namuslu ve delikanlı gibi ceza yatan arkadaşlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım başta Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşuna yatmak

olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Oran, Namıder, Limon Tepeli, Ozi, Mehmet Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış, kardeşlerim İstanbullu, Ece Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı, Savaş Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Ben seni bana sevdiren Rabbime emanet ettim. Bana da sabır düştü Nidayı Vural. Nefes aldığımız sürece umudumuzu yitirmeyeceğiz. Umutlar her zaman aydınlıktır. Nidayı Vural. Selamun aleyküm Murat abi. T3'ten Şahin Bek'ten aleyküm selam Şahin kardeşim. Abi kardeşlerim Aytaç Titiz, Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Ahmet Oluklu Pınar, Ümit Tekçe, Can Polat, Tarla Belen, Burakcan, Baran, Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Baran, Ecellioğlu ve gece böyle bir sözle bitirmek istiyorum. Ya derdime derman ya da katleme ferman Şahin Bek'len. Selam Murat abi ben T3'ten Şahin Bek'ten değerli abi dostlarım Ferdi Seres, Baran Ecellioğlu, Aytaç Titiz, Berkant, Baran, Boran, Burak, Baran Erdem, Doğan Çağdaş, Hep Bektaşoğlu. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İnsanoğlu nankördür bilemezsin Ferdi'ni. Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini Şahin Bek'len. Selamünaleyküm Murat abi ben T3'ten Baran Ecellioğlu aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Bek'len olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar, Burak Berkant, Baran Boran kardeşleri, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ediyorum. Ve şu sözle bitirmek isterim Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam ben. Masaya koyduklarım vazgeçtiklerim derim. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın inşallah iyisindir. Seni çok özledim. Allah büyük kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol bana yeter Halis abim. Benim gecem gündüzüm hep seninle geçiyor. Çünkü her yerde her şeyde sen varsın. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum Halis abim. Ne olur bizim için kendine dikkat et olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Kurban oldum. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler kurban oldum. Abi ben C8'den Arzu Kaya, hemen C10'da olan değerlim Doktor Zeki Kaya. Hayatımda sen varsın. Senin olduğun yerde gelecek endişem yok. Çünkü sen bütün endişelerimi, bütün korkularımı tamamlıyorsun sevgilim. Sen seninle benim duygularımı birleştiği yerde bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Doğan Oşık bizim yuvamızın moru olacak. Seni çok seviyorum her şeyi. Abi ben C8'den Arzu Kaya, hemen C10'da olan kıymetlim Doktor Zeki Kaya. İnsan hep hayalleriyle yaşar. Ben de bana ikimizi anlatacağın günün hayaliyle yaşıyorum. Ve hayaller bir gün gerçek olacak. Ben de buna inanıyorum sevgilim. Sen benim iyikilerimin iyikileri oldun. Seni çok ama çok seviyorum. Abican ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan umudum Doktor Zeki Kaya. Bazen bu dört duvarda yorulduğumuzu hissetmek sonunda birbirimize kavuşacağımız günün umuduyla yaşıyoruz. Rabbim bana sabır veriyorsa senin gücün sayesinde elbet bu günler geçecek, bitecek ve biz birbirimize kavuşup mutlu olacağız sevgilim. Seni çok seviyorum. Seyda Periçek, Dardo şarkısı sana gelsin. Kurban oldum. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşun atan sevdiğim Damla Avcı, bu kocaman insan denizinde gözlerim hep seni arıyor sevgilim. Seni seviyorum. Müslüm Gürses'ten seneler. Murat abim ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la, Berfin, Erkan Sinem, Mete Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Hasret Karabayıkoğlu, İrem Özkan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kardeş ne demir kapılar gördüm, ne zorlu ama asla umudumu vermedim. Azar birbirinden zordayım. Bence 14 koşun olan Damla Yesmesler, canlarım olan Dersimli Hülya Bayraklı, Ankaralı Hatice Buse Yılmaz, Tepecikli Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Sıla Söğüt, Pelin Arslan, Kasabalı Pelin, Dursun Kasabalı, Senem Çetinkaya, Naz Kız Poyraz'ın Sıla'sı, bu canlarıma Uygar Donay'dan adım adım geliyoruz. Bence 14 Damla Yesmesler, yalanı doğruyu söyleyip hayatı yalan olan insanlar var. Kulağımın duymadığı diye kalemimiz yazmaz sanmayın Damla Yesmesler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan Duran, Emircan Ecesoy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Özyıldızı, Kadir Çali, Menderes'te Onur, İbrahim Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Aker, Teoman Şehit, Batuhan Özel, Yaşar Çelik, Ahmet Can Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalim.

0: Merhamet mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Sat Hocan, Özek ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Ben T2A4 koşulan Foçalı Serhat Küçük. Değerli kardeşlerim Fatih Etiyungu, Mertcan Karayüz, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baraç Koçlan, Ömercan Kemerkaya, Bülent Dernek, Erkan Ulukan, Cihan Sert, Haktan Akba, Ahmet Bereket Bucalı Okan'a selam olsun. Değerli kardeşim Mertcan Karayüz'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Ve selam Foçalı. Murat kardeşim ben T2A4 koşulan Foçalı Serhat aleykümselam üstadım. Buradan Can kardeşlerine Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçtan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Foça aşkı yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletini örnek aldım. Can kardeşlerim, Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8 koğuştan kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Mesut Çaylak, Asansör'dan Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak. Dostlarıma selam ederim. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1 John 8 koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle C18 koğuşuna olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Can Alan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aklan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı İbrahim, Bayram Engin Kaya, Eray Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abim. T1 John 8 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim canımın en içi Soner Demirci ablacığım. Burada her şey yolunda, sakın bir şey kafana takma. Aslan yattığı yerden belli olur. Bunu sakın unutma. Biz her daim senin arkandayız ailen olarak. Rabbim seni bize bir an önce kavuştursun. Canımın içi sen içini ferah tut. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Her zaman arkanda olduğumu bil ablam. Canım kardeşim Murat, iyi yayınların olsun. Sağ ol Keko Suat. Nasılsın, iyi misin kardeşim? Çok şükür Keko Suat. Allah razı olsun. Hep beraber yol alalım inşallah. Oğlum Fırat'ın bugün mahkemesi vardı ama gelip ifade verecek olan şahıs görevdeymiş. O yüzden mahkeme 20 gün attı. Oğlum sağlık olsun. Kardeşim senin aracınla canım yerim Fırat Gizgin. Oğlum Fırat Öztaş Delen ve tüm koğuşta bulunan herkese ve tüm mahkumlara, bizi tanıyan tanımayan herkese selamlar. Ayrıca yanımda bulunan canım kardeşim Pırlanta Karabağlar Aliş'in de aziz kardeşim Diyarbakırlı Fırat iyi tanır. Özellikle Buddy Patır, yani Buddy kardeşime tüm dostlarımıza selamlar. Şarkıyı da sana bırakıyorum canım kardeşim, öpüyorum seni. İyi yayınlar, kendine dikkat et. Sağ ol Keko Suat, sen de Allah razı olsun. Hemen sayfamı yenileyelim. Ben Bayraktan Maviş, kadın kapalı, B11 Betül Duran. İlk önce şunu unutma, aklımda sen varken kalbim başkasına kıyak yapmaz. Sen cumartesi günü bana mesaj attın, ben mesajı kaçırdım. Cuma günü beni koğuştan aldılar. C10 doktor Zeki abimin yanına geldim. Sen de eğer gidebilirsen Zeki abimin eşi yengem Arzu Kaya, C8'e git, sana değişiklik olur. Mektubun cevabını yolladım. Maviş'in Betül'üne veletten aşk sadece anlayana armağan olsun. Gece Betül'üme bir söz. Ben seni geçmişimde yaşadığım aşkların ustalığıyla değil, geride bıraktığım aşkların silercesine sevdim. İyi geceler, cevap bekliyorum senden. Ben Bayraktan Maviş, kadın kapalı, B11 Betül Duran. Ben sana bugün senin bana tripkolik yazmış olduğun ikinci faksın cevabını gönderdim. Güzel de açıklamama, güzel de açıklamalarım var. Cumartesi günü ben de sana iki tane 39-69'dan mesaj yolladım. Karma karışık olmuş mesaj, Murat Abanus etti. Belki duymuşsunuzdur. Büşra muhabbetini söyleyecektim. Faksla belete. Murat abi sana da iyi yayınlar diliyorum. Baş tacısın. Sağ ol Maviş. Gerçekten de öyleydi Maviş. Yani kelimeler birbirinin içine girmişti. Ne oldu? Hatta ekranda çektim. Hani dedim olur biri isterse göndeririz diye de. Hala da duruyor o ekran. Bilgin olsun.
1: Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TK4 koğuşundan Eyüp Yeldir, sağ olasın. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Namıder Foçalı Serhat Küçükdayı, Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Hasan Günger, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Erkan Ulukan, Urfalı Memo, Veysel Baran Akan, Salih Şen, Ceset, Direnç ve İstisnalar hariç ismini yazamadım. Tüm dostlara selam ediyorum. Son olarak gece bir not, kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz Eyüp Yeldir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Ali Baran Koç'tan. Aleykümselam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Foçalı Serhat dayım, dostum Mertcan Karayüz, Fatih Tingu, İlhan Adnan Özdemir kardeşler, Yusuf Oyur, Cihat Sert dayım, Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran Akan, Erkan Ulukan, ismini saymadım istisnalar hariç tüm dostlara selam ediyorum. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrular. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin, iyisindir inşallah abim benim. Ben TK12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över, aleyküm selam Bulut, sağ ol kardeşim benim, hep beraber yol alalım. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namıder Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mahmut Çiftçi, Fıçı abim, Mahmut Şaran, İstanbullu İsa, Meriç Ahmet, Çimen Tepeli, Yiğido Nurullah, Çelik Bozyakalı, Şeker Ahmet, ismini sayamadım TK12 koğuşuna selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi bize ailemizin sesi oldun. Allah senden razı olsun. Amin kardeşim benim, hepimizden inşallah. Murat abi ben TK12 koğuştan Bulut Över, başka kurumlarda bulunan dostlara ve baba dostlarım Sadık Çetinkaya, Serkan Aksakal, Azat Başak, Paslı Kemal Eriş, Yanki Hüseyin Çalık, Tamer Deringöl'e selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi sen de Allah'a emanet ol. Sağ olasın Bulut kardeşim, hep beraber. Murat abim T1 C8'de yatan Adem Kocapınar'a selam olsun. Dün arayacaktın, aramadın. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Bugün abiye vereceğim, haberin olsun. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Ben dün mide ağrısından yataktan kalkamadım. Bugün erken uyandım. Bankada işlerim vardı. Tırnağa randevu aldım. Ardından dersim vardı. Seni çok özledim. Çarşamba sadece ben geleceğim. Amcanlar İzmir'de değiller. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Şakran T3 B9 koğuşuna erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Canımın en içi, unutma ki her zaman seninleyim. Yorulsak birlikte dinleniriz. Düşersek birlikte kalkarız. Olur ya, halledemesek birlikte mahvederiz ama asla senden vazgeçmem. Bütün dünya yüzüme gülse senin çatık kaşına değişmem kimseyi. Seni canımdan çok seviyorum sevgilim benim. Allah'ıma emanetsin Yıldız Silve. Bende kalmadı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK18 koğuşunda bulunan Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan abimiz Sertan Yılmaz, Ferhat Karatay, Çağatay Sizan, Ali Haydar adı güzel, Doğukan Altan, Samet Güleş, Samet Kan, ayrıca dostum Toros'ta Apo'nun değerli olan Emir Yıldırım, Çiko Gürkan, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Gece bir söz, biz bizi menfaati uğruna satanlardan değil, dostu uğruna ölenlerdeniz. Murat abi ben TK18'den Barış Uzunoğlu. Abilerim Erdi Bilge, Süleyman Güneş başta olmak üzere kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toros Lapo, Yenince Namıder, Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç, ismini saydım, canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Hayırlı akşamlar Murat abicim, ben Emir, sağ ol Emir kardeşim. Aynı kurumda yatmakta olduğum canım abim Aydın Bıçakçı, canım kardeşim Şerif Subaşı, doğum günümü kutlayıp beni unutmadığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizi. Sizi seviyorum, Rabbime emanetsiniz. Bir mesaj daha okuyayım, iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar akandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetli Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im güzel yüzüm sen canını sıkma, ilk mahkemede çıkacaksın. Halam da herkes de böyle diyor. Şu an şansımıza tatil denk geldi. Sabret bir tanem, Allah'ın izni her şey hallolacak. Sen güçlü ol, dik dur, yemeni içmeni aksatma. Cuma geleceğim, güzel kokunu çok özledim. Annemlerle geleceğiz senin yanına. Aşkım benim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Ablasının bir tanesi nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizler iyiyiz, merak etme, günler bir şekilde geçiyor. Her şey aynı bildiğin gibi. Babamla görüştüm. Seni iyi gördüğünü söyledi. Çok az kaldı inşallah. Ben de geleceğim. Geldiğinde seni iyi görmek istiyorum. Sakın kendini bırakma. Sana sımsıkı sarılmak için gün sayıyorum. Her zaman kalbimde dualarındasın bir tanem. Hasretle gözlerinden öpüyorum. Sımsıkı kucaklıyorum ve seni Rabbime emanet ediyorum. Can parçam. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

İki güzel şarkının akabinde hemen kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başlı olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Uz, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, değerli kardeşlerim Apo Yenince, Salih Arslan, Yiğit Turan, Volkan Erbay, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur, ya ölmüştür ya da ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm, ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Kalabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihat Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, ben hemen mahkumlarına da selam olsun, ben Muhammed Yıldız. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, yolmanı cani gönülden istiyorum canım. Resimlerini gönderdim sana, aldıysan Tülay annenden acil haber yollat. Ebru Gündeş, bıraktığın gibi buradayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a, Ceylan'ım üzülme, Allah büyüktür. Seni çok seviyorum, seni rüyamda gördüm. Elinden tutup eve getiriyordum. Uygar Doğanay'dan hasetinden yandım lan şarkısı sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'ı, çiçeğim benim, güzel gözüm, Allah'ın izniyle bunların hepsini atlatacağız. Sen benim yanımda olduğun sürece gerisinin hiçbir önemi yok. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'ı, Ceylan'ım nasılsın? Sen iyi ol, Allah'ın izniyle sıkılma. Biz hep seninle, bu hayatı her ne olursa olsun kalplerimizin bir olduğunu biliyorum. Seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Asena bacım, sen de sıkılma, sen de Allah'ın izniyle sevdiklerine kavuşursun, kendine iyi bak abim, Allah gönlüne göre versin. Ceylan Taşkıran'ıma da iyi bak, o çok hassastır, Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme anne neredesin sen, seni çok arıyorum, sabır Allah'tan bekliyorum, biliyorum yaşıyorsun, bu bana yeter. Metin Işık'tan bu cuma da bitti, gardiyana sordum gelen olmadı şarkısı Murat abi. Sen de annelerin ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Bu şarkı anneme armağan olsun. Yine Allah eksikliğini vermesin. Veli var çok şükür. Biz 18 yıldır onun en büyük fakirliğini yaşıyoruz Veli. Var olanlar şanslılar. Allah da eksik etmesin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi, sağ ol Gökhan kardeşim. Gece birinci sözüm, gülüşlerim bir anda meydana gelir. Fakat bir avluda ömür boyu da yaşayabilir. Derya Bedavacı, herhangi bir şarkı ricam olur Murat abi, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, gece ikinci sözüm, konuştuğuma çok kere pişman olduğum zamanlar olmuştur. Fakat sustuğumu asla söyleyemedim, hiçbir şey bana zarar vermedi. Aşk sadece laftan anlar mı? Aşk sence laftan anlar mı Murat abi? Yıldız Silbe'den, aşk laftan anlamaz ki. Çalarsan sevinirim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Vallahi Gökhan soru sormuşsun. Söz hakkımı kullanayım. İnan bilmiyorum. Laftan anlar mı anlamaz mı? Ama insan kendi yüreği kendisi kendisini anlamadıktan sonra aşk anlar mı? Anlamaz. Murat abi ben Gökhan Ergül, kolay gelsin abi. Gece üçüncü sözüm, eğer bir kerevi sevebiliyorsak tırtıllarda değer vermek gerekir. Güzel olana gölgesi bile düşmandır. Talarado'dan Kelebek şarkısı çalar mısın? Kolay gelsin Murat abi, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran Kadın Kapalı Yatan, validem canım annem Nazlı Doğan, annem seni çok seviyorum. Sakın unutma, arkanda biz varız. Seni bu mahkeme alacağım, kurban oldum. Sensizlik çok zormuş. Şakran Dört Nolda Yatan, abim Ercan Doğan, aslanım seni canından çok seven kardeşlerim var. Unutma, tekliyiz. Babam Fırat Doğan, selam olsun, siz benim her şeyimsiniz ailem. İlker Gülsan, bir yol var ama anneme çok ağlar harman olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran Üçlüoğlu'da yatmakta olan her şeyim, can eşim, doğuş kalyon, özlemek güzeldir, sonunda sana kavuşmak varsa sevgilim, seni çok seviyorum, dualarımda ve her nefesimde sen varsın, gözlerin gözlerime değene kadar kalbim sadece senin için sabredecek, kavuşacağımız o ilk gün çektiğimiz tüm hasretle bizi unutturacak elbet Dodom. Beyza Özkan, canımın canı kalp atışım, aklıma geldiğinde burnumun ucundaki sızım, can yoldaşım güzel kızım Beyza'm.
aşkım. Umut yarında, nasip yakında. Allah yanında, gözümün nuru. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Bugün sana başa sarıp sarıp dinlediğim şarkı. Yıkılasın be dünya şarkısını sana armağan ediyorum. Güzel yavrum. İyi geceler. Aklıma sen gelince boş duvara bile gülümsediğim canımın canı Beyza Özkan. Güzel kızım, yolumuz taşlı da olsa yoldaşım sensin ya. Seninle aşamayacağımız hiçbir şey yok can yoldaşım. Aramadın, merak ettim aşkım. Nasılsın güzel kızım? Allah'a emanet ol. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA16 Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün kurban oldum. Seni çok seviyorum canım eşim. Murat abi ben TKA16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalı yatan can eşim. Yersu Gökçe Tosun. Güzeller güzeli boncuk gözlüm. Sevda neydi deselerdi senden başka cevabım olmazdı. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey senin varlığın. Ben seninle kavuşabilmenin heyecanıyla yaşıyorum. Bir gün ellerin ellerime değdiğinde onları hiç bırakmayacağım. Bir an olsun seni yanımdan ayırmayacağım. İyi ki sen sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Boncuk gözlüm, az daha sabır. Günler çok yakın. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Foça Açık cezaevinde yatan.

0: Elbet bir gün sevgilerle kalın, sağ olasın Eray kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fırat Çelenk ve derlisi Dilek Karakaya. Bu derlere Aram Serhat'tan umut dolu bakışın, gözlerin armağan olsun. Ben Celomen.
1: Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Derli abi dostlarım Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam olsun. Akabinde kıymetli dostlarım Uğur Bingöl, Fırat Coşkun, Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Uğur Savcı, İbrahim Coşkun, Emre Tokça, İbrahim Taşan, Şeyto Sürer, Emir Özdemir, Emre Karakuş, Onur Camgöz, Ali Şemen, Sercan Su, Erhan Teker, Sidar Erol, Veli Çelenk. Bu ismini saydım derlere. Yan Mırın, yan Azadi. Murat abim ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fırat Çelenk ve derlisi Dilek Karakaya. Bu derlere Aram Serhat'tan umut dolu bakışın, gözlerin şarkısı armağan olsun. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Demir kapılar özgürlüğü geciktirebilir ama umudu asla durduramaz. Çünkü özgürlük insanın önce yüreğinde başlar. Demir parmaklıklar ardında olmak değil, umudunu kaybetmek gerçek esarettir. Ne içimdeki dünyaya sabildim ne de dışarıdaki sokaklara, ama içimde hala üç fidan büyüyor. Biri umut, biri sabır, biri de yarın. Gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim. Dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, tesbihleri söylediğin isme kargoya verdim. Bugün Çeşme'deyiz. Sensiz çok eksik buralar. Perşembe akşamı İzmir'e geçeriz yüksek ihtimalle. Herkese iyi selamları var. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol. Sana özlemimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Her şey sen çıktığında anlam bulacak. Her saniyemde eksikliğini yaşıyorum. Dün ben dediklerini duydum. Telefon biliyorsun çekmiyor burada. Benim cevabım sana gelmedi herhalde. Ben de seni çok seviyorum. Çok aşığım. Hiroş da yanımda. Çok özledim abimi diyor. Hasretle beklenen ve özlenensin. Rabbime emanet ol. Ben hemen B18 koğuşundaki Emir Kızılay. Umarım her şey yolundadır ve iyisindir. Bu zor günlerin geride kalmasını ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. Güzel yarınlar seninle olsun. Dualarımız her zaman seninle. Kendine dikkat et. Elif Bayyit. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Selamını aldım bugün. Aleykümselam. Sağ ol kardeşim benim. Hepinize selamlar. Fırat Çelenk. Fırat'ım sağ ol. Benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temiziş, Azat, Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayıcı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Çakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tweety, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan. Bu değerli canlara selam ediyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığında parlayamazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta Aslan abim Fırat Çelenk. Benim için kıymetli, değerli olan karizmatik abim Kurtuluş Çakarlı. Akabinde ağdayımız Taşkın Eleftoz, Mert Eko, Kahraman Cellomen, İbrahim Taşan, Oğuz Toluk, Ali Arap Aslan, Arap Veli Yılmaz, Baran Yıldız, Ogün Özdemir, Gökhan Diker, Poyraz Sayıcı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Yılmaz Güney Sak, Oktay Özdemir, İbrahim Acar, Direş, Berat Özgürt, Engin Avşar ve Öz Işık ailesi, ismini sahip sayamadım. Bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Kurtuluşum sevdiğim, hayatımın en doğru kararı seninle başlayan o sonsuz evet idi. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benim eşimsin. Seni çok seviyorum. Murat abicim, rica etsem Mahsun Kırmızı Gül'den Belalım şarkısını eşime armağan eder misin? Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, ömrüm, dünyanın en güzel yeri neresi biliyor musun? Senin yanın, senin kolların. Sen benim sadece eşim değil, bu hayattaki en güvenli sığınağımsın. Zaman geçiyor, hayat değişiyor ama sana olan sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Ömrümün geri kalanı. Seninle geçen her saniye der, seni çok ama çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abim. İzmir Kadın Kapalı C13'te bulunan benim için kıymetli olan Karşıyakalı Sedef. Adın gibi eşsizsin benim için. Orada kendine çok dikkat et. Aklım sende. Her dakika seninle güzel günler gelecek. Biraz daha sabır. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim. İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin. Kraliçem, canını sıkma. Güzel günler.

0: Biz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. Ben C8 koşulan Elif Bozkurt. Her daim yan yana olduğumuz, her zaman yanımda olan kıymetlilerim, derlerim Dilek Karakaya ve onun özleri Fırat, Çenek, Mine, Kitmen ve Rafet Kaya abim. Rafet Kale. Düzeltelim onu. Rafet Kale abim, ablalarım ve abilerim. Size mutluluklar diliyorum. Umarım ben de bir gün bu mutluluğu yakalarım. Sizin için Uygar Doğanay'dan hasret size gelsin canlar. Bence 8 Mine Kitmen sessizliğin zayıflık değil seviyesidir. İnsan kendi karakterinin gölgesinde yaşar. Ben yoluma bakarım. Kötülük size yakışır zaten. Kalbi temiz olanın vicdanı rahattır. En başta canıma can olan en saf duygularımın sahibi sevgilim Rafet Kale Can abim Sinan'da. Dostum Dilek Karakaya derlisi Fırat Çelen kardeşim Elif Bozkurt Çilem Demir ve Nezahat Çokuyar. Onun biricik değerli oğlu Mehmet Can Yıldırım dostum Dilek Karakaya Fırat Çelen. Fırat Çelenk'in ta ki seni görene kadar olanlar oldu şarkısı armağan olsun. Elif, annenle görüşürsen şu yazdıklarını bir kez kontrol etsin. Sana zahmet. Sana zahmet. Hep yanlışlıklar var. Biz düzeltmeye çalışıyoruz düzeltebildiğimiz kadar. Buca F tipinde kalan biricik babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Hiçbir şeyi kafama takma. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. İyiler kaybetmez, kaybedilir babamın sözü. Aslan babam kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinde kalan Mehmet Ali Çelik. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim sağ olasın. Dün sabah erken uyandım. Sana güller aldım mutlu ol diye. Seni saklasam da. Toparlayalım ya. F tipinde kalan Mehmet Ali Çelik dün sabah erken uyandım sana güller aldım mutlu ol diye seni saklasam da bir köşede benle yaşlansan canımın içi babam. Bu mesajları şarkılarla mutlulukla dinlemeni istiyorum biricik kızın rengin. Selamünaleyküm Kalo Murat abi. Ben bir nolu D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan aleykümselam. Lokman selamını aldım aleykümselam kardeşim benim sağ olasın. D2 koğuşun adaleti sağlayan Aslan abim Emre duruyor radyo başına. Aslan abim aramızda bir koğuş olsa bile her zaman senin yanındayım unutma. Bunu seni çok seviyorum. Derya Bedavacı'dan tüm şarkılar sana armağan olsun. Ayrıca Emre Duru abim der ki insan ihanette doymazmış herkese iyi akşamlar. Ben Gültepe'den Lokman Özkan sağ ol Lokman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 John 4'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan İbrahim İmrak, Celal Çetin Zerdi Zaylan Emir Yalçın bu değerlilere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 John 4'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyüktalaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selamlar olsun. Ferdi yeğenim Ferdi. Kardeşlerim Ferdi hanginizin yanındaysa Ferdi Bingöl yeğenim. Söyler misiniz evi arasın? Sizden ricam bir evini acil araması gerekiyor. Bir söylerseniz sevinirim. Evet kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle parçalı parçalı paylaşacağım. Çünkü bunu monitörden paylaşacağım inşallah sıkıntı olmaz. Yarın diğer taraftan paylaşacağız Allah izin verirse. Şimdilik bir kaçmış evet iki parçasını monitörden paylaşayım. Geri kalanlarını inşallah buradan paylaşacağım. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık. Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe,
1: Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karadağ, Heba

Sadakat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz şerefe değmez. Şeref ile atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz servete değmez. Şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tamer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Runay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karaba, Özgür Karaba, Murat Öngenal, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan, 4 nolda olan kıymetlisi kardeşi Alican Öngenel, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam, sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptım. Derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özlü Uyanık, Ümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda.

kalır Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kaloğlu, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamun aleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere. Aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Hagire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuş'undan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB1'den Mübarek Tok'tayız. Aleykümselam Mübarek kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan iki gözümün çiçekleri abilerim Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Gencay Üstündar, Kadir Tör, Emre Bakaç. Ayrı Coşkun, Sadiye Dursun, Murat Özel, Onur Sarı, Hasan Can, Bayram Güçlü, Memo Baydar. İsmini saydım sayamadım abilerim. Hepinize selamlarım bakiler. Günü Ruhat Üstündar abimin sözüyle bitirmek isterim. Büyük oynamayı seviyorum. Kaybetmekten korkmuyorum. Bunun bir adı var. Çünkü ticareti seviyorum. Bizde kuruş bozulur. Duruş asla ama asla bozulmaz. Murat abi ben TKB1'den Mübarek Toktas. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım Deniz Arda Tosun, Azat Yavuz, Yunus Akçok, Hoca Kadir Yurteli, Ozan Dahan, Mustafa Ak, Hakan Aktaş, Mami Özgür, Serhat Sayan, Çınar Deniz Kurt, Ferhat Daş. Bu saydığım isimlere Ahmet Karadeniz'den Dilem'in şarkısı armağan olsun. Sizleri seven ve sayan kardeşiniz ve dostunuz Mübarek Toktas. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, anne yoruldum, halsiz düştüm, bitkin düştüm ama bunu bilirim. Sen olduğun sürece bu Veli Deveci olduğunu hiçbir zaman yenilmez. Allah yardımcımız olsun anne. Murat abi senden ricam, annelerin ne kadar kutsal olduğunu biliyorsun. Sen de anneni çok seviyorsun. Metin Işık'tan bu cumada bitti şarkısı Naciye Sarsılır anneme çalar mısın abi? İsmet Deveci kardeşim sana da sevgiler, ellerinden öpüyorum. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, annem öyle bir feryat etmek istiyorum ki bu feryadımı dağlar taşlar bile dayanamayacak ama bunu yapanların yanlarına kalmaz. Ben her ne kadar ceza yatsam da bir gün olup çıkacağım inşallah. Metin Işık'tan bu cumada bitmiş şarkısı armağan olsun anneme. Veli Deveci'den başta Naciye Sarsılır annem, Ceylan Taşkıran, ikinizi çok arıyorum, ikiniz de neredesiniz, sizin ikinizi de çok seviyorum, çıkın gelin, sizin hasretiniz beni çok yıkıyor. Allah'ım Ceylan Taşkıran ile Naciye annemi bana geri ver. İsmet Deveci kardeşim seni de çok seviyorum. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır annem, Ceylan'ım, Taşkıran, iyi olun, sakın kendinizi kaybetmeyin, siz güçlü olun. Çünkü ben Veli Deveci olarak sizlere çok büyük işlerim var, sizin ikinize de bir şey olursa ben yaşayamam. Metin Işık'tan yar bu cumada bitti şarkısı anneme armağan olsun. Murat abi senin de gözlerinden öpüyorum, sağ olasın Veli kardeşim ben de. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T417'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diğer Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre, Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir, Can abilerim Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan,

Baktür Baber Başkan. Abi kardeşlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskin, rahmet kardan doruklara sevdalandım, gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-17'den Batuhan Çinli, soyadı gibi dost. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Karaman, Doğan Göçer, Hijan Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4-0-A-17 koğuştan Agit Ürey. Başta canım ciğerim kardeşim Onur Süs, Can abim Mehmet İnan, kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Ürey, Emin Süs, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Aba, Mert Güçer, Ramazan Şahin, İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli saygıyla selam ediyorum. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi ben T4-17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan, dostlarım diğer Yurteli, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, Baber Başkan, bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan dost kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz, Keket, Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz, Keket Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıl'da, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik abisi Kurtuluş Şakarlı. Akabinden Fırat Çağrı, Bekir Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Ağbal, Yiğit Serbest. Baran, bu mesajların birçoğunda yanlışlık vardı. Zaten birkaç gündür gelmemişti. Daha bugün mesajların gelmiş. Baran sana zahmet, ilgilenirsen sevinirim. Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Ağbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efecan Pınar, Hasan ve Hüseyin ikinci kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim, Burak Baran ve Berkant Baran. Akabinde Arap, Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Muhammed Murat Değirmenci oğlu, Atakan Ecelli oğlu, Ege Yalnız, Cesur Bayar, Görkem Bombay ve Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim Doğan Zafer Akbulut hepsine selam ederim. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Betül Duran, dün ablam bana seçtiğin fotoğrafları attı. Ben de bugün çıkartıp kargoya verdim. Bir hafta eline ulaşır canım. Başka bir isteğin olursa haber göndert bana yine. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran. Candan Betül Duran, kanka bu dizi izlenmez dediğim diziyi her akşam izliyorum ya. Dün manifest çıktı, sen pek dinlemiyorsun o tarz. Ben orada olsaydım televizyonu kapattırır biliyorum. Senin manifest fani yapamadım ya, çok üzgünüm. O zaman manifest yaşayacaksan şarkısı benden sana gelsin. Ben bir koştan Betül Duran, artık tutanak almayı bırak, dışarıda çok güzel günler bizi bekliyor çünkü Gökhan Doğanay'dan özlüyorum, şarkısı sana gelsin arabesk kızı. Abican ben kadın kapalı B11'den Buse Işık, T1A11 Ulaş Taşlı radyo başına. Ya sen ne kadar güzel şeyler söylüyorsun bebeğim, ben de seni seviyorum. Manitamı kalsın, suç ortağı lazım derken 6 aydır aşk o, ama o narsistin hakkını vermeme 7 gün kaldı. Fazla söze gerek yok, anladın. Kamunun da selamını aldım, sen de selam söyle, öptüm.
Abim ben B11'den Bahar Dündar, T4 B2'de İbrahim Dündar radyo başına. İbo, bugün bir ay sonra sesini duydum, dayanamadım, ağladım ama merak etme, iyiyim. Mahkemeye de gelirken tahliye umuduyla değil, seni görmenin sevinciyle geliyorum. Ömür boyu seveceğim seni. Kibariye'den başımıza gelene bak, İbo'ma armağan olsun. Hera'dan selamlar. Hastane işlerim, araçla ilgili işlerim vardı. Mesajı unutmuşum. Bugün kira için sözleşmeyi yapacağız. Yarın görüşürüz. Ben Alene Bektaşoğlu. Biz sadece bir hayat değil, acıyı, tatlıyı, her zorlu ve her neşeyi bölüştük seninle. Yan yana yürümek, fırtınalarda bile senin gölgende dinlenmek bana her zaman güç veriyor. İyi ki kocamsın. Ben İlayda Sarı, kardeşim Alene Bektaşoğlu, canım kardeşim. Sen benim bu hayattaki en güzel çocukluk arkadaşım, sırdaşım ve can bağımsın. Aramızdaki sevgi bağı hiçbir zaman eskimez. Mesafeler bizi hiç ayıramaz. İyi ki benim kız kardeşimsin. Varlığına şükürler olsun. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm. Annem diyeyim. Eve çıkmaya korktum. Biraz toparlanınca çıkacağım. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizdi. Seni çok seviyorum Mertom. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Canım kanım yağmur boyunduruk. Annene aramamışsın, seni merak etmiş. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Ailen de ben de her zaman yanındayız. Sen sakın üzülme. En önemlisi umudunu sakın kaybetme. Geleceği düşün, güzel günleri hayal et. Çok az kaldı, seni seviyorum. Allah'a emanet ol canım benim. Herkese selamlar olsun. Güzelim Ahmet Kaya'dan beni şarkısı armağan olsun. Kızım yağmurum, annem bal kızım. Bugün aramadın, merak ettim, seni çok seviyorum. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a sakın umudunu kaybetme. Dışarıda seni seven, yolunu gözleyen bir kalp var. Allah seni korusun, sabrını ve gücünü arttırsın. Ahmet Kaya'dan şiiri gazele. Şakran T4 A8 koğuşunda yatmakta olan Ferhat Arslan'a, Ferhat'ım belki bugün ayrı yerlerdeyiz ama aynı duaya amin diyoruz. Güçlü ol, umudunu kaybetme. Seni hasretle bekliyorum Eyüphan, sen olmayınca bu şarkı da tüm sevgimle sana gelsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz, diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydığım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya, Metri Sönü şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koşuna kadar ortaklığı yaptım can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar. Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. Murat abi, T4'te yatan canımın parçası Onur Camgöz, ömrüm nasılsın, iyi olmanı temenni ediyorum. Çıktım ben yola, seni çok özledim. Tarifi olmayan özlem ve hasretin içindeyim. Tek başıma her şeyle savaşabilirim ama seni özlemeye yeniliyorum. Bir tanem, her koşulda, her şartta koşulsuz yanındayım. Benim arkamdaki en büyük dağım sensin. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum bir tanem. Kendine iyi bak, kurban oldum. Uygar Donay, gel şarkısı armağan olsun. B6'da yatan canım kocam Ebu Bekir, bazı hayallerimiz gerçek oldu, bazı hayallerimiz ise gerçek olmak için gün sayıyor. Seninle upuzun günlere, seni çok seviyorum canım. B3'te yatan canım karım Necda Koçak, her şeyle savaşabilecek kadar güçlü ama seni özlemeye yeniliyorum. Özgür günlerimize inşallah, seni çok seviyorum canım karım. T1C6'da yatan canımın içi aslan kocam, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kimsenin baharında gözüm yok. Ben seninle fırtınalı günleri beraber aşmaya da varım. Yeter ki biz birbirimizden vazgeçmeyelim. Bir tanem seni çok seviyorum. Diğer yarım özledim seni, çalarsanız en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilda, Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüseyin Bey,
Ahmet Dündar, İbrahim Erişen farklı koğuş ve kurumlarda yatan, derliler Abdullah

Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet Cintan, Ferhat Erkantan, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda. Son bulur sizleri seven Turan Abanur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilür, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat Erol Çaki, Fehmi Memişo, Bilen Enes Yeter. Bu canlara selam ediyorum. Aram Serhat'tan Lodulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Murat Büngöl abim selamlar olsun. Ben A5 koğuşundan Çamdibili Buhsenur Çevik. Aleyküm selam kardeşim. Derler Diyarbakır'ın gülü Öznur Kalli, Bebek Yüzlü Belgin Durak, Ayşe Kurt, Can ablalarım Nazlı Aydın, Esen Çalışkan, Hayriye Seyar. Akabinde Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan. Sen dosta vefayı da yare sevdayı da iyi bilirsin. İdolümsün Şehriban Fidan. Müslüm Gürses ibadet şarkısı ismi geçen derlere armağan olsun. Değerli abim Murat Bingöl, ben A5 koğuştan Çamdibili Buhsenur Çevik, canlarım Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Belgin Durak, Pelin Aslan, Nazlı Aydın, Esen Çalışkan, Hayriye Seyar, Çimentepe'li Ayşegül, Diyarbakırlı Şiko. Gece canlarımla bir söz bırakıyorum. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Daha burun baharı var. Tuana tetikten ta ki sen görene kadar şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam aziz kardeşim. Şakran kadın kapalı cezaevi B13 koğuşunda olan canım karım Merihat geldici güzel. Meloşum ben geldim eve, bir sıkıntı yok, çocuklar iyi. İbo'nun sana çok selamları var, İso'nun sana çok selamı var, çok özlemişler. Sen de kardeşini haftaya gelecekler ziyarete, Allah'a emanet olun. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, şu an şartlar eşit değil. Sezen şarkıları da senin olsun. Birçok kötü başladın. Bilge Suyu da kötü planlarına alet etme. Gez dolaş keyfine bak. Gecede bir sözüm olsun. Gülüşlerim sesini ve yankılarını keşke duyabilseydim. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron kadın kapalı B1'de olan Gül Şarkı radyo başına. Mektubun çıkışı oldu Cano. Güzel günler yakın. Hiçbir şey için canını sıkma. Özgür günlerde yine bir arada olmak dileğiyle. Seviliyorsun. İyi bakın kendinize. Ayrıca Risamet Maksendora, sen de çok seviliyorsun. Selamlarım Bakidir Murat abi, sana da iyi yayınlar. Sağ ol Eray kardeşim. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikeci Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, bu canlara selamlarım bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı. Hayat bize kolay bir yol sunmadı ama birbirimize olan inancımız da hiç bizden almadı. Gün gelir bu kapılar açılır, hasret biter ve geriye sadece birlikte kuracağımız güzel günler kalır. O zamana kadar ben seni beklemeye, sana güvenmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Seni canından çok seven Jerfin. Aydın Bıçakçı, can eşim, her zorluğun bir sonu, her bekleyişin bir kavuşması vardır. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Ben her gün seni güzel yarınlara emanet ederek dua ediyorum. Yolumuz uzun olabilir ama kalbimiz hep aynı yerde. Allah yar ve yardımcımız olsun. Önce Allah, sonra kendine emanetsin benim can yoldaşım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1C11 koğuşunda Aslan abi Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran T1C11 koğuşuna yatan Aslan abi Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile, kutsaldır Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çilik. Aleykümselam Ato kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığı canlarım Ercüment Yıldız Gencer, Atıcı Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş Mami, Özgür Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin, onur yaşamdan özgündür. Bucalı Atamer Çelik.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atemer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşuna dostum Veysel Yesmezler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkoş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi ben TK C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya da armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesini de yaşarız, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi ben T212 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı namı der Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaaslan, Şeytan Serdal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran 1 nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. İbrahim Yurteli'den T2 C7 atan Aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuş'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yaz'dan Aydın Nazilli'de atan Aslan dayım diğer Yurteli Kadir Yurteli selam olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2 C7 atmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selamlar olsun. Evet bir şarkının hemen sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajları. Şöyle yapalım. 2, 4, 5. Evet toplamda 15 dakika son bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: DJ'den Hamza, Geli Tekin, Başta Amcam, İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi, Yaşar, Tugay, Şükrü, Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan, Özdemirli, Mertcan, Manaf, Sergen, İçmez, Doğan Karagöz, Onur, Tezcan, Semih, Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Bekes Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekes Murat Özel. Ben TKC7'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü, Yaylacık, aynı kan piste abi, kardeş dostlarım Aslan abi, Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birli yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Peküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim, burada kader birliği yaptım. Başta Can abim Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Turan ve abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk, bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum şarkısı armağan olsun. Geceye bir söz Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın, küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay, kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk, kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3 nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 Koğuş'tan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'tan atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 Koğuş'tan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koğuş'undan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim.

0: armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını. Bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi. Ben TKB 5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB 7 Koç'tan bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankur. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koç'una atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koç'una atan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una atan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmus Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşunda yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars 3 nolda yatan kardeşim Müşko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Çantaşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmus Kurt, Yakup Yırtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koğuştu. Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namı Der, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergin Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan,

0: Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğ. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Ural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve Kadın Kapalı'da bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu TTİP'i cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla Kadın Kapalı'da yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz, Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim, eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'dan eski İzmirli Özcan Yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Başta iki gözüm Aslan abim Ozan Yazar kardeşim. Baran Yazar, Berkay Özel, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Halil Üzek, Bozo, Önder Korkmaz, Yücel, Nuri Özden kardeşler, Yakup Işık. Murat abi senin aracılığınla Kadın Kapalı'da bulunan derdime sesleniyorum. Beyzam ömrüm, yanında olabilmek için nelerimi vermezdim, seni çok seven Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Berkay Özel. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsür, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım Baki'dir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Birnoğlu A7'den Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özdeş'i, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İştah Parlak, Engin Çiko, Gürkan Eren, Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Gürses şarkıları sana gelsin Murat abi, sağ ol Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.

kayıt mesajlarımızı bitirdik ama WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam. Ben Hamza Tarduş, buradan canımın içi Aslan Kral kardeşim Harun Tarduş çok selamlar mı söylüyorum. Hepimiz çok iyiyiz abi, senden inşallah umarım iyisindir.

Kerbere dayının da çok selamları var. Sana Fırat Delibaş, Bayram Demirkıran amcalarının da selamları var. Ve seni öpüyorlar, kendine çok dikkat et. Diyarbakır, Batman, İzmir, İstanbul, tüm akraba, tanıdık, dostların birer birer isimlerini yazardım ama uzun bir metin mesajı olacak diye kısadan yazdım. Hepsi Harun abime, Harun kardeşimize, Harun yeğenimize çok çok selamlarımızı iletirsen seviniriz dediler. Brother'den Harun Emen şarkısını sana armağan ediyoruz. Canım abim Murat, nasılsın, iyi misin? Menemen'de yatmakta olan aslanların aslanı canım oğlum Polat Denli. Aslan oğlum benim. Bugünler geldi geçmek üzere seni. Çok seviyorum, Allah'a emanet ol, hasret yüce. Şakran T2'de yatmakta olan canım babam Çiko Gürkan. Seni çok seviyorum, Allah seninle olsun Lidar oğlun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A3 koğuşundan reis Ferit Ersöz. Aleyküm selam Ferit kardeşim. Senin aracılığın ile benim için çok değerli olan abi kardeşlerime selam ve şarkı armağan etmek istiyorum. Başta canım kanım olan abim Emrah Sürget ve kalbimde değeri olan abilerim Ahmet Yıldızhan, Mehmet Koyuncu, Serdar Koyuncu, Azat Başak, Serkan Demir kardeşlerim ve dostlarım Tayfun Dindar'a. Ayrıca Emre Sürget Demir Derman alınca, Berkay alınca, Beton Şevket vazgeçtim, Zımbaz Can Yatmaz, Murat Alak, Mehmet Engin Köroğlu, Cavit. Bu derlere Yüce Allah'ın selamı olsun. Eyüphan ve Cansever'den. Beni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı armağan ediyorum. Geçeye güzel bir söz benden, zafer ölümden sonra, gelecek sacil etmeye gerek yok. Geçmişi değiştiremem fakat gelecek daima elimdedir. Reis Ferit Ersöz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Baran Koyuncu, değerli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Mesafeler uzak olabilir ama gönülden gönüle giden yol her zaman yakındır. Sizlere selam, sabır ve dua gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu, bugün selamın en güzelini canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeler uzak olsa da muhabbetimiz ve saygımız baki. Koyuncu soyadını onurla taşıyan o güzel yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce sizlere, sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygı ve hasretle kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218'den Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdi kardeşim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şah Çiyankurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişan, Çektar Bakır, kardeşlerim İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Kortak, Ferhat Turgay, aslan kardeşim Ozan'da, Han Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Sağ ol Erdi kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T218 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslapo, Yenici, Barış Uzungöl, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım, tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi. Sağ ol Ömer kardeşim. Sizlere de. Bu arada Emre Bakaç kardeşimiz hangi koğuştaysa kardeşlerim, Emre Bakaç kardeşimize söyler misin evini araması gerekiyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A8 koğuştan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaleti sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştım. Dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Besket, İbrahim Akbaş, Eren Turacı, Bornavalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Ferom selamını aldım koğuştaki kardeşlerim, sizlere de Ferom sana da sevgiler selamlar, gözlerinden öpüyorum. Sağ ol kardeşim benim. Benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan,

Talay Tanyalı, Seren Köse, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İslamboğa, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Ben T4A8 koçtan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özyeşik, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, Cino Burhan'a. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim, Baydar Jilet, Şükrü Emirhan, Tapan, Yusuf İslam, Ergül, sokaklarda yoktur adalet, ya hızlı olursun ya da paket. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 koğuştan Esen Çalışkan, aleykümselam kız kardeşim. Can kardeşlerim Pelin Arslan, Hayriye Seyyar, Buse Nur Çevik, Şehriban Fidan, Nazlı Aydın, Belgin Durak, C14'te bulunan Can Özlerim, Ezel Özel, Nazan Demirhan, Hatice Buse Yılmaz, Gece Sözüm, Rabbim bazı hesaplaşmaları mahşere bırakmaz, Allah var gam yok, Müslüm Gürses'ten Tutku, Ezel Özalp'a gelsin, kolay gelsin abim, sağ olun kardeşlerim. Kolay gelsin Murat abi, ben Aysel Karadana, A5'te yatan teyzem Esen Çalışkan Çiçeğim. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bir düşüncede bir kalkışı olacaktır. Unutma, kelepçe bile bizim hayallerimize zincir vuramaz, seni çok seviyorum. Murat abi bizim için Barış Manço'dan Can Bedenden Çıkmayınca çalar mısın? İyi yayınlar. Kolay gelsin Murat abi, biz Emrecan Oslu ve Selvet Nur Oslu, sağ olun kardeşlerim. A5'te yatan biricik teyzemiz Esen Çalışkan için gelsin. Her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir sonu vardır. Sakın umudunu kaybetme. Kalbimiz her zaman seninle. Seni çok seviyor ve özlüyoruz. Sabredenlerle mükafatları hesapsızca verilecektir. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin biz Osman Karadan'a ve Gülay Karadan'a Şakran. A5'te yatan Esen Çalışkan radyo başına. Kardeşim seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et. Bizler çok iyiyiz. Allah'ın izniyle çok yakında yanımızdasın. Allah var. Gam yok. Elbet bir gün canımız. Abi Esen'imize sakiler. Adımız Ayyaş çalarsan çok mutlu oluruz. İyi yayınlar. Sağ olun kardeşlerim. Ben B11 koşulan Betül Duran. T1'de olan Can kardeşim. İbrahim Can Erdoğan. Hayat bazen en ağır imtihanlarını en güçlü kullarına verir. Sabret. Her zorluğun ardında bir kolaylık vardır. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. B11 koşun olan can dostum Betül Duran. Ömür imtihanlarla geçer. Mühim olan düştüğün yerde kalmamak. Düştüğün yerde kalmamak. Rabbim yolunu açık, sabrını daim etsin. İyi yayınlar Murat abi. Ben Çağdaş Hep Bektaşoğlu. Sağ ol Çağdaş kardeşim. Yan koğuşumda olan abilerim Tahsin Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Yeğenleri Mertcan Akın, Mesut, Bahtiyar, Yalçınkaya. Yo, yanlışlık var. Mesut Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçınkaya. Amcam Baki Hep Bektaşoğlu. Kadın Kapalı'da olan kardeşim Salih Hep Bektaşoğlu. Yeğenim Gizem Akın, yengelerim Meda Hep Bektaşoğlu, Aleyna Hep Bektaşoğlu. Murat abi gece bir söz. Ne bereketli evladın varmış. İhanet ede ede bitiremediler. Anne çalar mısın? Sizi seviyorum. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Aleyna güzel karım. Bugün konuşamadık. Yarın annen gelecek ablamın yanına. Konuşacağız aynı saatte. 4'te tam zamanında ara. Neden çat yedik onu da anlamadım. Yarın konuşuruz. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İşnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmassaş, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han, Mahpushane şarkısı bu değerlere armağan olsun. Murat abi ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykut, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu Hasan, Bostancı Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür, vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Berşan iki tane mesajın gelmiş, haberin olsun kardeşim.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bedriye Benzerli. Hayatımın anlamı Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Sana olan özlemimin, hasretimin tarifi yok. Kalbimin merkezi. Hayat arkadaşım, çok özledim seni. Çok seviyorum. Her şeyinle, her şeyini çok ama çok özledim Memo. Seninle uğraşmayı, seninle eğlenmeyi, her şeye değişebilirim. Yeter ki yanımda ol, inşallah en yakın zamanda yanımda olman dileğiyle. Derviş beni burada unuttular şarkısı armağan ediyorum Murat abi. Bu arada sana da iyi yayınlar, sağ olasın kardeşim benim. İyi yayınlar Murat abim. Ben B1'den Sezen Çalıkuşu, sağ ol kardeşim. Eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Kendine inandırdığın her şeyin başrolü olursun. Zamanla sonsuza dek aşk kalmak gibi iyi düşün. Sonsuza dek bana aşık kalabilecek misin? Not: yarın saat 5'te annemleri ara. Murat abim, A19 koğuşuna namı der Casper Gökhan Ardar radyo başına. Seni kendine emanet ediyorum. Ben dişi Casper'ın Linet, yaşamak istiyorum. Sana gelsin, yasak aldım, haberin olsun. Gülşah adına mektup çıkartacağım, seni çok seviyorum. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Drej Mertcan, Silim Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Goz Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mertcan, Silim Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Goz Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Nurullah Yılmaz. Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım. Sait Sayım, Atalay Tanyalı, Zeren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir. Çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendiklerindir. Murat abi, ben T4 A8'den Feyyaz Pesket. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tanyalı, Zeren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki derdine sev, Allah'tan ikramdır, bir of bile deme, bil ki imtihandır. Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tanyalı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki siz değişik sanıyorsunuz, siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buratan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık aslında, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyin. Selamlarınız, aleyküm selam kardeşlerim, başım gözüm üstüne. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canım yoldaşım, her şey. Bugün hep aramanı bekledim, aramadın sevgilim. Arayacağını söylemiştin, aklım sende bil. Bunu sabahtan beri modum yok, aramadın diye. Dünden bugüne sabrediyordum yüzünü görmek için. İnşallah iyisindir bir tane. Bizler iyi, sıkıntı yok, aklım fikrim sende. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım. Savaş Aktaş, başımı yasladığımda sevgisinden, arkamı döndüğümde güveninden, gözü dönse bile merhametinden şüphe duymadığım biriyle birlikteyim. Senin tarafından sevilmenin kaç savaşta zırh olduğunu bilemezsin. Seni çok ama çok seviyorum. Oğullarımın aslan babası Savaş Aktaş. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan. Umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçine kar da yağar, fırtına da kopar ama çiçekler hep açar, az da sabır. Sen baharların en güzelini yaşayacaksın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol.
Ben Damla Çakmak B10'da bulunan Bilgenur Kavas, gün gelecek hayat elinden aldığı her şeyi fazlasıyla sana geri verecek. İnsanlar hak yere ama kader asla. Sabret, güzel günler yakın canımın içi, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Zılam Emircan, Aydın Metin, Küznek Çağdaş, Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Sergen Gürgür, Atakan Lider, Ali Ejder, Hasan Çakmak, ismini yazamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı dilerim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz inandığımız davaya koşarak gideriz, koşarak gidemezsek yürüyerek gideriz, yürüyerek gidemezsek sürünerek gideriz ama gideriz. Sizi seven Aliço. Şakran T4B14'te yatan Mehmet Arif Güngör'den, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Serdar Özcan, Şehmus Bulut, Mafya Sedat dostlarıma selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayvan olmak istersen olabilirsin elbet. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve sadece kendi postuna özen göstermen yeterlidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani Cani olmak üzere. Değerli canlar, Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Bayraklı'dan Maviş Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal, Gürcan, Fırat İmrak, Furkan Satan, bu değerli canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Hayırlı yayınlar Murat abim, sağ olasın Emir kardeşim. Murat abi, ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han, Öner, Seyit Ekinci, İlhan, Karakaya, Muhammed Kaplan, Soner, İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlbağım, Tuncay Kanat Kurtuluş, Şakarlı Polat, Denerli Ahmet, Salçın Rüzgar Özdemir. Bu değerli canlara selamlarım bakidir. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi, sağ olasın Emir kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm amcam, ellerinden öperim. Ben T1A2 koğuşundan İbrahim Can Erdoğan, sağ ol İbecan. Sağ ol yeğenim, gözlerinden öpüyorum. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerinde beni yalnız bırakmadın. Arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Murat amca, ben T1A2 koğuşuna yatan İbrahim Can Erdoğan, senin aracınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Umut Kan, Eşref Paşalı, Aliço, Musa Aydoğan, Mehmet Demirkıran, Caner Ermez, Keremcan, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, Hüseyin Baştaş, bu değerli insanlara bin selam olsun. Yanlış mı okuduk? Hüseyin Başta. Doğru mu? İyi be. Hüseyin Başta, bu değerli insanlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefli yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Amcam Müslüm Gürses'ten, olsan değilsin. Gece sonu koşça bekliyoruz Murat amcam o güzel sesinden. Şimdiden çok sağ ol, sesine sağlık. İnşallah iyi. Söz vermeyeyim ama söylemeye de çalışırız. Bugün kafam biraz yorgun. Ama inşallah bir akşamüstü okumaya çalışırız yeğenim. İyi akşamlar abican. Kadın kapalı B11'de yatan Dilara Küleş. Annem canımın içi, yarın telefonunu bekliyorum. Bizler iyi, sen iyi ol benim göz bebeğim. Abicim diyorum, abicim diyorum için. Diyom için Serkan Kaya'dan Gönül Bahçem adlı şarkı çalarsan sevinirim abim benim. Canımın içi, Allah'ıma emanet ol. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş. Annem bizler iyiyiz, merak etme. Siz iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Siz benim güçlü kızlarım. Sizi çok seviyorum canlarım. Allah'ıma emanetsiniz. Menemen John 8'den Hasan Yüksek. Yanında kader birliği yapan başta Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Karslı Musa, Sümen, Oğuz, Erhan, Aslan Yerim, Eşref Duman, Veli Deveci, Saffet, İlhan Özcan, Agit Fırat, Çergel, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş. Hepinize selam ediyorum. Beni tanıyan herkese selam olsun. Onur ve şerefin adamlığın kartvizitidir. Matbaada basılmaz, tüm şerefli dostlara benden selam ediyorum. Beni tanıyanlara da. Murat abim sana da selam olsun. Aleyküm selam Hasan. Sağ ol kardeşim benim. Annen seni çok seviyor bu arada. Babaannenin de. Hatta annenin çok çok selamı vardı. Murat abi söyler misin? Hasan'ımı çok seviyorum. Evet Hasan.
Annenin de selamı üstümüzde kalmasın kardeşim benim. Çimentepe'den Özür

Yaşar hemen hemen John 8'de olan Hasan Yüksek annem nasılsın? Telefon kapandı inşallah tutanak değildir paşam. Müslüm ne haber yollat bana. Sabahtan beri bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim tek gerçeğimsin annem. Sen benim çocukluğumsun. Murat abi sana da selam olsun. Bayro Şampınar'dan neredesin şarkısı çalarsan aslanıma gelsin. Aleyküm selam Özo kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran Teviş'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan denli abim benim. Yarın Allah'ın izniyle beraberiz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Senin de aslan gibi kalbin var. O kardeşin yaptı bu... Yemek yediğin dostlarına selam. Onları da Rabbim ailelerine kavuştursun en kısa zamanda. Allah'a emanetsin aslan abim Taylan Ozan denli. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Uğur Tezcan. Kral kardeşim Ose Kara ile gece bir söz. Yaşadıklarımızı unuturuz. Siz duyduklarınızı anlatıyorsunuz. Rabbimin bereketi senin ve ailenin üzerine olsun abim. Sevgilerle Çınar Tepeli Uğur Tezcan. Sağ ol Uğur'um. Aleykümselam. Gözlerinden öpüyorum. Geçen selamını aldım Uğur. Vallahi unutmuşuzdur. Şimdi aklıma geldi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ose Kara. Aleykümselam Ose kardeşim. Başta değerli abim Uğur Tezcan, Barış Kurtuldu, Ahmet Salçın, Ozan Güler, Kerim Bakır, Baran Mennuş, Adnan Doğan, Ayan Öğüt, Mehmet Cabar. Ortama Murat Şampınar'dan Sevgi Pınar'ı armağan olsun. Ekinoğlu T6'da yatan Sedat Göçmez oğlum. Aramadın annem, iyi misin? İnşallah iyisindir. Havalar sıcak, kendine dikkat et. Sedom öpüyorum seni aslanım. İkinoğlu T6'da yatan Sedat Göçmez aslan oğlum. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Sabret, Allah büyüktür. Ben de bir gün seni oradan alacağım. Kurban oldum. Seni çok seviyorum. Sadom. Selamünaleyküm abim Murat Bingöl. Her daim dualarımdasın. Ben T2015'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleyküm selam Serkan'ım. Serkan bir şey söyleyeyim mi? Vallahi geçen gün rüyamda gördüm seni, biliyor musun Serkan? Vallahi. Ne zamandı? Ya cumayı cumartesiye bağlayan geceydi ya da cumartesi pazara, yani dün geceye bağlayandı. Allah hayra geçsin. Buradan aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre Küçük, Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadir Can Aksoy, Muhteşem Mustafa Şahin, Engin Aslan Kesel, Oğulcan Akta, Mesut Yeğin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, İbrahim Taşan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, Gündoğan Doğan'a da bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü. Yazılanı yaşamaya devam Malatyalı Serkan. Murat Bingöl abimiz, ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz. Aleyküm selam İsmail kardeşim. T2B15'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara selam ederiz. Koca Çınar'ımız, biz senin yolunu ölürüz. Abimizin sözü, gece notumuz, abimize yeminimiz olsun. Yazılanı yaşamaya devam. T2018 Ali Aşakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan aslan sevgilim Mehmet Ali Erbil'e seni çok özledim. Çok seviyorum. Sen benim sabırla beklediğim en güzel yarınlarımsın. Elbet o güneş bize de doğacak. Tez zamanda kavuşacağız. Sabırla seni oradan alacağım günü bekliyorum aslan sevgilim. En güzel günler bizim olacak. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetimsin. Ben T2 John'dan Mehmet Topçu, buradan Mehmet Ali Erbil, Baran Çelik, Okan, Yavuz, Muhammed Emin Subaşı, Alican Coşkun, Volkan, Vural, Sidar, Oral, Muhittin Oral, Yunus, Akçakoca, Umutcan Akbaba, buradan hepsine bin selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran T2'de yatan kalp ritimlerimi değiştiren adam Ertuğrul Görgür, bu dünyada bir daha gelsem yine seni bulur, uğruna bir gençlik de harcarım, öyle bir mevzusun bende, seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan gözümü gönlümü dolduran kocam Ertuğrul Görgür. Her gün mesaj atıyorum da sana olan aşkım sevgim satırlara sığmayacak kadar büyük. Bugünlerde geçecek. Rabbim büyük, dua et, öptüm sol yanından. Öncelikle selamünaleyküm Keke Murat. Ben T3B17'nin adaletini sağlayan Ayhan Kılıç. Aleykümselam Ayhan'ım, sağ olasın. Senin aracılığınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Akdağ, abim yani köylü, yeğenim Doğukan Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Padak yani zalim.
Muhammed Yıldırım, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Ağrılı İbo, Ahmet Can Alan, Candan Öte kardeşim Erdal Karataş, Erhan Karataş, Muhammed Altunda, İnanç Doğan, bu canlara selamlarım. Bakidir ismini yazamadım. Çamkul Altunda çocuklarına da bin selam. Gece bir söz, Allah bu cana verdiği yüreği, korkuyu düşürdüğü an bu canı alsın. Ben Tüş 17 Umut Karasoy, koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, abim Apo Duman, Polat Gezgiç, Recep Mermerkaya, Çağlar Ongun, Ferit Albay, Sercan Paşa, Sercan Paşalılar, Mustafa Kandemir, Vedat Çam, Uğur Efe, Mustafa Alpay, Sinan Aksoy, Halil Deniz, Ozan Ertuğ, bu değerlere selamlarımı bildirir. Gece bir söz, yol kararınca elveda diyen haindir, tek gerçek S.K. Şakran Teviş'te yatan benim yıkılmaz dağım, yıkılmazım, sarsılmaz adamım, Sergen Gürgür aşkım, biz evdeyiz aşkım, çocuklar iyiler. Paşa ile Asiye'yi merak etme, yanındalar. Evde ne zamanda dayım var. Evde Nerşam'la dayım var. Sen aslan gibisin Sergen Gürgür. Bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Yeter ki hep böyle can cana, sırt sırta kalplerimiz bir olsun. Seninle başaracağımız bir şey yok. Yeter ki sen orada güçlü ol bir tanem. Şakran Teviş'te yatan kalbimin odak noktası bir tanem, Sergen Gürgür aşkım, biziz, çocuklar iyi. Yarın avukat babamın yanına gidecek sabah, merak etme, her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Ara bizi aşkım, arabanı bekliyorum, seni çok seviyorum, hasretle kocaman sarıldım, hisset yanımda olmasan da tüm kalbim seninle. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im sen benim kokusuyla varlığını hissetmek istedim, yokluğuyla sınandım, varmak için çıktım, o yolun sonusun, seni çok seviyorum. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam olsun, Murat abi Sezen'ime, Şura İskenderli, senin kahverengi gözlerine çalarsan sevinirim, senin de güzel, gecen güzel olsun Can abi, Murat Bingöl sağ olasın Batuhan kardeşim hepimizin. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, insan bu hayatta inandığını yaşar derler, ben de seni yaşamak için sana inandım, bir gün sen ben değil de biz olduğumuzda bütün batan güneş gülümseriz, ayrıken geçen her günlerin inadına, ayrıca Sezen'ime dostluk yapan Eylem kardeşime de bin selam olsun. Murat abi Sezen'ime Trafikolik'ten gözlerim var ya şarkısını çalarsan sevinirim abim. İyi yayınlar Murat Bey, ben Hatice Duman Bey, bir koğuşunda kızım Eylem Erçil, beni yarın arasın söyler misiniz? Kuzum seni çok seviyorum, bunu da iletir misiniz? Evet, B1'den Eylem Erçil kardeşim, yarın anneni araman gerekiyormuş. Ben C8'den Mine Ekitmen, Menemen Kapalı'da olan Rafet Kale radyo başına. Sevdiğim adama sesleniyorum, gökyüzüne bakıp gözlerimi kapattığımda seni yanımda hissediyorum. Hasretin aşkımızın en derin izi ve ben sana olan hasretle bile aşığım. Söylesene seni nasıl sevmeyeyim, tüm güzel şarkılar bizim olsun. Ben C8'den Dilek Karakaya, Şakran Kapalı'da olan Fırat Çelenk radyo başına. Seni tanımak ruhumda taşıdım, tüm dertlere çiçek açtırdı. Hayatıma hoş geldin tekrardan, iyi ki varsın. Ben C12 koğuşundan Hürmüz Karatay, Murat abi çok önemli bir nolu C9 koğuşundan Doğuşcan Tune'ye sesleniyorum. Hayatımda ilkim de sonum da sensin, hiçbir şekilde senden vazgeçmemi bil. Nikah için kan ve vesikalık çekildim, bana radyodan haber gönder, seni seven fıstığın. Selam paşam, ben Koçero, aleyküm selam abim benim. Buradan öncelikle bütün kader mahkumlarına, C12'de yatan herkese Allah'ım yardımcı olsun. Bir an önce sevdiklerine kavuşmalarını Allah'tan istiyorum. Paşam mavime gelince sen şahitsin paşam, ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Anlatmaya kelimeler yetmez ama susmaya da gönlüm razı değil. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Seni seviyorum demeyi en çok sana yakıştırıyorum. Paşam ben Koçero, buradan mavime sesleniyorum. Seni sevmek en çok kendimi bulduğum yer oldu. Kelimeye sığmıyorum çünkü sen kalbe sığanlardansın. Sen geldin dünya sustu, sadece senin sesin kaldı. Yorulduğumda adını sayıklıyorum içimden. İyi geliyor, sen benim en güzel tesadüfüm, en doğru kararım. Paşam ben Koçero, bugün hiç iyi değilim, moralim bozuk. Muru, küçükken babam bir sürü koyun al götür sürüye kat derdi.
Eşeğe biner sonra da çomakla eşeğe dürterdim. Eşek de alır beni yere çarpardı. Sürü kaçar ben de yara bere içinde korka korka eve doğru yürürken babamla karşılaşırdık. Eşekle eşek oldun değil mi der ve eşek sudan gelene kadar dayak yerdim. İnan şu an o günlerimi arar oldum. O derece paşam yamuru galiba bir şeylerde eksik ya fazlalık var. Beni dinlemezsen daha çok Paşam mavim seninle konuşmak bana terapi gibi. Sesini duyunca içimdeki tüm düğümler çözülür. Gülüşünü hatırlayınca en kötü günüm bile güzelleşiyor. Kavga da ettik, küstük de ama her seferinde anladım ki mesele haklı olmak değilmiş. Mesele seni kaybetmemekmiş. Seni çok seviyorum. Bugün dün olduğu gibi yarın da daha çok özlerim de sana yazıyorum. Mutlu olduğumda ilk sana anlatmak istiyorum. Demek ki sen benim evimsin. Kardeşlerim şimdilik bu kadar. Bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı okuduk. Şimdi iki güzel şarkı sonrasında SMS üzerinden gelen mesajlarınıza kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Geldik SMS'te kaldığımız yerden devam. Ali Aşakran cezaevinde yatan Deniz Mahsun ikinci Dillere Destan Yıldız Silve şarkısı gelsin. Ziyaretine geleceğim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Çok az kaldı. Murat Adaş'ım nasılsın? Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan sevgili oğlum Emir Kızılay ve Ödemiş T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan değerli kardeşim Mehmet Emin Kızılay, değerli yeğenim Şevket Bayrak, bizi tanıyan hatırı sayıda tüm dostlara binlerce selam olsun. Gece bir söz. Biz dışarıdan biz atalım, bu gece de böyle olsun. Kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Sıradaki tüm şarkılar kader mahkumlarına ve hakkını veren dostlarıma gelsin. Murat Kızılay sağ olasın Murat'ım. Hayırlı geceler sana da. Ben Dilan Şakran Kapalı'da yatan kardeşim Rojin Deldemir için Mabel Matiz'den Bahçemin En Zor Gülü çalarsanız sevinirim. T3C10'da yatan eşim Umut Çakarlı için Acıoğlu'ndan ihtiyacım var şarkısını çalarsanız sevinirim. Öyle özledim ki seni ama beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ellerimiz ayrı olsa da kalplerimiz birbirine mühürlü ölene kadar. Sen benim hayatımın en güzel umudusun. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Aslan kocam Umut'un meleği. Murat abi ben Zeynep Deniz, B7 Esra Gizlenci, C13 Melisa Özak. Telefona girin, annelerinize bir şey söyledim. Acil cevap vermeniz lazım. Seni seviyorum. Ben 3 nolu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Savaş Aktaş, Gürçeşmeli Deli Hasan, Veysel Şimşek, Yusuf Şamar, Bedri Salman, Engin Çağlar'a selam olsun. Sessizlik boş laftan iyidir. Ben 3 nolu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Savaş Aktaş, Gürçeşmeli Deli Hasan, Veysel Şimşek, Yusuf Şamar, Bedri Salman, Engin Çağlar'a selam olsun. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte yüzler vardı. Ben 3 nolu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Ben 3 nolu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Savaş Aktaş, Gürçeşmeli Deli Hasan, Veysel Şimşek, Yusuf Şamar, Bedri Salman, Engin Çağlar'a selamlar olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ben 3 nolu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam. Hiç keyfini kaçırma koçum. Az sabır, dik dur, senden tek isteğim bu. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. B1 koğuşu canım Ebru, senden haber alamıyoruz ama seni çok seviyoruz. İlk fırsatta görüşüne geleceğiz, kendine dikkat et. F1B9'dan Okan Biçer abim, ben Altay, nasılsın, iyi misin? Bir isteğin falan olursa aradığın zaman söyle, ben hallederim. Çalıştığımdan sen aradığında yetişemiyorum abim, kusura bakma. Bir de açık görüşüne yaz beni, yazabiliyorsan. Babamlarla birlikte geleceğim, yazarsın. Dikkat et kendine, dikkat et kendine. Sen iyi ol ki benim abimsin, Allah'a emanet ol abi. Murat abi hayırlı yayınlar. T1B16'da yatmakta olan Sinan Hercan radyo başına. Aşkım bugün beni üzdün. Ben hak etmedim senin sözlerini. Ben senin için canımı verecek kadar seviyorum. Ben asla seni üzecek, kıracak bir şey yapmam. Bunu bilmen gerekiyor. Beni dakikan yenilendi mi aradın? Ara artık aramıyorsun. Neden? Ben seni özlerken, aramanı beklerken sen aramıyorsun. Beni sevmiyor musun? Aramanı bekliyorum. Murat abim senden bir isteğim olacak. Ne olur benim için çok sevdiğime, eşime. Valla kız kardeşim yarım gelmiş mesajın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11 koşulan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer, Paşa Edis, Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun, sizi seven kardeşiniz Kadir Doğanay, T4B11 koğuşu. Murat abi selamünaleyküm, ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay, farklı kurumlarda bulunan Müslüm Doğanay, Yiğit Doğanay, Mertcan Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız. Selamünaleyküm. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. T2A19 Kürt Aydın koğuşundan Uğur Albay. Kadın kapalı C15'te olan bir tanem Gülizar Kaymaz. Öyle bir geldin ki hayatıma. Tüm gidenlere teşekkür ettim. Zirvelerde gözüm yok. Kalbinde yerim olsun, bana yeter. Her daim senin yanında olduğumu unutma kıymetli Gülizar Kaymaz. Seni senden çok seven Uğur Albay. Hemen sayfamızı yenileyelim.
Bir sayfa daha açalım hemen. Zalimin kızından C4'te olan Mert Toprak radyo başına. Emine ablayı ara. Mine'nin numarasını al. Yarın Mine'yi ara. Mektubuna cevap yolladım. Seni çok seviyorum. Bir tane Mazda sabır. Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Armağan olsun. Murat abi, B1 koşulan sevgi Türkiye'li Eylem Erçil, Helin Aydın ve Ceren Korkmaz. Vicdan varsa suç kendini unutturmaz. Vicdan yoksa biz kendimizi unutturmayız. Bertaraf şarkısını çalar mısın Murat abi? Murat abi, B1 koşulan sevgi Türkiye'li radyo başına. Sevgi sarı ve sırık olarak seni çok seviyoruz. Her daim arkanızdayız. Er geç bugünler bitecek. Film yeni başlıyor bacım. Yoldaşlarınla beraber sevgiler. Sayfamı bir daha yenileyim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüsal, Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan karım her şeyim. Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim. Senin için ailemi karşıma aldım ve evi terk ettim. Çünkü hiçbir şekilde beni anlamadılar. Seni sevmem eğer onlara ağır geliyorsa onları silerim. Benim ailem her şeyim. Sensin ve hep öyle kalacaksın. Seni çok özledim.

Yaralı erkeğin arkasında aslan gibi karısı vardır. Sen de benim aslanımsın. Seni belki de yarım gelen bir mesajımız. Bir kez daha yenileyim. Niye bunu oldu bu sayfaya? Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Şakran teki C5'te yatmakta olan Süleyman Bulut ve Engin Avşar, mahkemeniz ya salı günü ya da çarşamba günü. Allah'a emanet olun. Aleykümselam kardeşim benim. Hemen bir kez daha değiştireyim. Bu sayfa niye böyle oldu bu akşam? Evet, son sayfamızı açtık. Ben T2D4'ten tweet'i Muhammed Aydın. Buradan dostlarım İbrahim Erişan, Farhat Turgay, Muhammed Sayın, Uğur Bingöl, Ekrem Birlik, Kadir ve Ruhat Üstünda. Bu dostlarıma ismini saymadım, tüm dostlarıma da bin selam olsun. Gece bir söz bırakarak hayırlı geceler diliyorum. Dirilerin ölülerden daha çabuk çürüdü bu çağda. Şerefiyle yaşayabilmek en büyük servettir. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C8 koğuşundan Yiğit Baycu. Aleykümselam Yiğit kardeşim. B17 koğuşuna bulunan aslan abim Boran Baycu'ya selam ediyorum. Kime nefret, kin diyelim. Kin, nefret, sus ve sabret. Bu devran elbet döner abim. Hicam Muti'den Bisküvi'yüz aynen şarkısı armağan olsun. T1 C15'te yatan mesul adaleti sağlayan Baran Eroğlu. Göztepe tribün lideri Murtake, Küçük Pepero Anıl Şen. Gedizli Lolo, Gümüş Balalı, İbrahim Kurt, Fırat Yılmaz, Murtake'den Müço. Dolmuş sayfalarım tükenmiş kalem. Murtake çocuklarını armağan ediyorum. Küçük Pepero. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Sait kardeşim. Farklı kurumda koğuşlarda yatan öncelikle aslan yerim Tatar Berkan Batur. Dost kardeşlerim başta Hasan Batur, Celal İlhan, Neco Portakal, Yusuf Emir Tutak, Gürkan Öcelal, Ersan Demir, Yavuz Bal, Okan Müço, Ceyhun Öcal, Fırat Budak, Baran Margi, Can Babaçörs, Kenan Dürek Arslan, Sezer Demir yani Faik. Ayrıca Çapa Hakan Öcelal biraderime selamlarımı göndermek istiyorum. Gece son bir söz olarak da şöyle demek istiyorum. Cesaret hiçbir şeyden korkmak değil, nerede olacağını bilmektir. Sait Faik Ölçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim, senin aracılığına kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan sevdiğim kadına yani Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyordur. Nuran Gökçan'ım, diğer yarım, ben sana zaten daha evvelden yazmış söylemiştim. Sen benim dünüm değil, bugünüm de değil, bundan sonraki her günümsün. Çünkü ben seni tüm ömrüme sığdırdım. Yani sen benim rastladığım değil, her zaman aradığımsın. Seni sevdiğimi unutma. Allah'a emanetsin Murat abi. Nuran Gökçan'ıma Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abi. Sait Faik Ölçen. Sağ ol Sait kardeşim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüs. Kadın kapalı C16 koğuşuna atan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum sevgilim. Sen benim hayattaki her şeyimsin. Serpil abla, Selinay'ıma sahip çıktığın için de senden Allah bin kere razı olsun. Ben elimden geldiğince onun yanındayım, arkasındayım. Dışarıda onu bekliyor olacağım. Ona ihanet edeceğimi düşünmesin. Onu çok seviyorum Selinay. Senin için yeni bir hayata başladım. Sabırsızlıkla seni bekliyorum sevgilim. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı. Armağan olsun. Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim, senin aracılığınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan aşık olduğum kadına yani Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Nuran'ım, sevdiğim kadın, yasağının kalkmasına çok sevindim. Allah bir daha göstermez inşallah, ama galiba sırada bekleyen de var. Baban konusunda bir kaosa sebep olmadığım için sevindim. Mektupta ayrıntısını anlatırım. Sonuç olarak da bir problem olmaması iyi. Yani sevdiğim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet. Seni sevdiğimi unutma. Ayrıca Murat abi, Nuran Gökçan'ım için Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Hemen sayfamızı bir kez daha değiştirelim. Ben Tolga Yeşiller. A18 koğuşu. T1'de olan dayım Erkan Ecellioğlu'nun ellerinden öperim. Yeğenim Atakan Ecellioğlu, T1'de olan Murat Değirmencioğlu, hepinize ayrı ayrı selam eder, ellerinizden sıkar, yanaklarınızdan öperim. İsteklerde duyduğunuz gibi bir şeyler olamaz. Allah düşmanı bile mertini versin. Burada büyük bir yanlışlık var dayı. Sen daha iyi biliyorsun dayı.
Ben Beytocan Maden, kadın kapalı yatan, derdim Sinem Mete'ye sesleniyorum. Gece ay düşer aklıma gözlenim. Bu nasıl özlem?

Ey sevdamın güzel belası, kaç zamandır görmedim seni, ne olur çık gel, özledim seni. Ben Tolga Yeşiller, hayırlı akşamlar Murat abi, sana zahmet. Atçılara bizim adımızı bir araya koyarak istek atıyorlarmış. Bunu kim atıyorsa okum abim. Hayırlı akşamlar Tolga'm. Anlamadım vallahi. Vallahi Tolga'm anlamadım kardeşim benim. Hangi mesajlarda isminiz var bilmiyorum ki. Yarın bir lidere ulaşırsanız liderin telefonu var hepinizde biliyorsunuz kardeşlerim. Sizde yoksa dışarıdakiler muhakkak Google'dan girip buluyorlar. Telefon gündüzleri genelde bende oluyor. Akşamları da bende. Bazen Derya çıkıyor ama bu konuda bilgi verirsen tabii ki kardeşim. Yani rahatsız olduğunuz bir husus varsa bizimle paylaşırsanız biz de ona göre burada elimizden ne geliyorsa ki yaparız. Yapmak da boynumuzun borcu. Kardeşlerim, Tolga kardeşim muhtemelen duyuyorsundur. Bize yarın bir şekilde ulaştırırsan konunun ne olduğunu bize iletirsen ona göre hallederiz inşallah kardeşim benim. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu. Bir nolda yatan can eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Hayatım, şansımıza telefon düştü. Kaç saat oldu açılmadı. Kızdan atıyormuş isteği. Beni merak etme, yarın konuşuruz. Eyüpo, ömrüm şarkısı sana armağan olsun. Seni çok seviyorum aslan kocam. Kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar bacım. Bekledik bekledik aramadın. Merak ettik. İnşallah iyisindir. Bizi merak etme, hepimiz iyiyiz. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Çağla Gülbahar. Ben Beyt Hocan Maden, selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Beyt Hocan kardeşim. Buradan sevdiğime sesleniyorum, kalbime söz geçmiyoruz, yalnız seni istiyorum. Sensiz zaman durmuş bekliyor seni, rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım sevdiğim. Ben C5 koşulan Nergiz Demir, benim derdim Sıla Üyük. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki tanıdım seni. Seni çok ama çok seviyorum. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Yarın sabah yanındayım, haberin olsun. Muro'yu gördün ya, kıpır kıpır aynı Memo. Eşyalarını annem bugün yatırdı, haberin olsun. Çocukların sana çok selamları var. Seni seven Muro. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masana paylaştığın arkadaşların olsun ömrüm. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için değerli ve kıymetli olan aşkım Nazan Demirhan ömrüm. Dünyayı başlasalar ben yine senin sevgine doyamam Nazom. Güllüden yoksun gül kurusu akşamlarda. Şarkısı hanımama ve masasını paylaştı arkadaşlarına gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koşulan çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. İnsanoğlu kendi kusurları ile saklambaç oynayan, başkasının kusurları ile yakalamaca oynayandır. Bu yüzden kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir. Ama bazıları kendine bu hakkı görebilecek kadar hadsizdir. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar. Şakran açıkta bulunan Aslan Yerim Tatar Berkan Batur'a, Şakran kadın kapalıda bulunan Yerim Meltem Bey Didi'ye gelsin. Şafa Hakan Ecerel. Murat abi ben T3A20 koğuştan Şafa Hakan Ecerel. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Bir insanın mayası dilinden anlaşılır. Dil ise büyüdüğü sofraları yansıtır. Belli ki önümüze hiç güzellik konulmamış. Hainlik, fesatlık, kurnazlıkla doyurulmuşsunuz. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Şakran açıkta bulunan Aslan Yerim Tatar Berkan Batur'a, Şakran kadın kapalıda bulunan Yerim Meltem Cam Meltem Bey Didi'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Ben Beyt Hocan Maden, kadın kapalı yatan kalbimin sahibine sesleniyorum. Gözlerin kaldı bende, bir yarım gülüşünde sensizde alışamadım. Her gece adın dilimde, kaybetmiştim kendimi ta ki seni görene kadar. Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Beyt Hocan. Sağ olasın kardeşim benim.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben hemen dert makta olan abim Celal Demirtaş. Kardeşi Bornavalı Dursun Demirtaş'tan. Abim Mert abinin çok selamı var sana. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Sabır abim, bu dört duvar kime kaldı ki sana kalsın. Esat abime bol bol selam. Ailem boş olmuş, kimseye eyvallah yok. Biz bize yeteriz, abilerime selam olsun. Bu şarkı hepinize gelsin. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kırıkkale Sulu Sulak Yurt

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. A4 Koğuşlan İsmail Akpınar. Aleykümselam İso. Buradan senin aracınla Ezel Özel, Ruşen Akyıldız, Ozan Bayar, Berkan Bölük, Berkay İtir, Remzi Akgün, Ersin Satır, Ahmet Çarpar, Üstün Dursun, Fırat Budak ve Mahsuni Erdoğan'a ayrıca T3 A20 koğuşuna, tüm İzmir Narlıdere mahkumlarına, beni tanıyan tüm dostlara selam gönderirsen sevinirim abi. Bu dostlara Mehmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abim. Sana da saygılar ve sevgilerimle Murat abi. Sizi çok seven dostunuz İsmail Akpınar. Sağ ol İsom. Sağ ol kardeşim. Gerçi duymazsın ama olsun. Allah razı olsun. Murat abi, ben İzmir Kuruçay'dan Rüya. Canımdan çok sevdiğim eşim Yetiş Ok. Allah'ın izniyle yarın geleceğim. Telefon evraklarını yaptım. Senin bu gidişin bize çok koydu ama Allah büyük. Seni çok seven eşim ve çocukların bizleri mercek merak etme. Sen kendine iyi bak. Ye iş tamam. Murat abim, benden eşime Uygar Doğanay'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu 18 koğuşundan Ömer Uraik. Aleykümselam Ömer kardeşim. Abim Suat Konuk, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi abilerime sıradan şarkıyı armağan ediyorum. Ayrıca dostum İbrahim Özdemir, Halimcan Bayraktar ve Namıder Bozo yani Kenan kardeşlerime de selam olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Aleykümselam Berkan'ım. Benimle aynı ortamı paylaşmakta olan abi dostlarım Uğurcan Bıçakçı, İstanbullu Nasucan Okan, Müço, Can Zeren, Türk Sivri, Onur Volkan, Vural Feyzi King, Orhan Şapbaz, İlker Korkmaz, Fatih Uğur. Bugün çalan en güzel şarkılar. Yanımda olan abim Deniz Karaboğa ve kadın kapalıda olan yengem Gamze Karaboğa armağan olsun. Ben Tatar Berkan Batur. Biz Şakran Açık'tan Berkan Batur ve Uğurcan Bıçakçı. Umutlar çile dolu, yaşantılar farklı, sevgiler akbabalar düşmemizi ister, ihanet dört bir yandan bizi izler. Bizim yolumuz belli, hiç fark etmez, yolumuza çıkan herkese gider, saygı der büyüklerimiz. Tevç A20'de olan Mete Beydili, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Çapa Hakan Ecerel, Cikcik Erhan Durak, İkinoğlu'da yatan saygı der büyüğümüz. Aydın Bıçakçı, sana da kolay gelsin Murat abim, sağ olun kardeşlerim. Kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, iki gözüm aramanı bekledim ama olmadı sanırım. Nur, yüzünü göremedim, yarın ara da göreyim seni. İnan çok özledim seni, en kısa zamanda yanımızda olursun inşallah, öpüyorum seni. Gözleri Fettah güzelim, Allah'a emanet ol Fırat. Selam Murat abim, ben Beyki'de yatan Emel Madak. Aleykümselam kız kardeşim. Bursa'nın güzeller güzeli kalitesinden aleme örnek olan Roman kızı Hasret Karabıyık oğlu derlisi, seni çok seviyorum, seninle gurur duyuyorum. Abi bu derli kardeşime, Şenol Evgi'den bacımın asaleti yeter Roman havası kardeşime. Canlarımdan, canlarının kalpten seviliyorsun abi, çalar mısın? Vallahi kız kardeşim, çok karışık gelmiş sonu, sağ ol, sizler de öylesiniz kardeşlerim. Murat abi, ben 4 nolu 18 koğuşundan Ömer Uraik, senin aracınla Şakran kadın kapalıda yatan C14 koğuşundan Ezel Özalp, ona da selam olsun. Emircan İrek'ten dostum şarkısı armağan olsun. Bunda da yanlışlık var sanki, Ömer Emircan İrek. Selamünaleyküm, hayırlı geceler abi. Ali İkinoğlu'da yatan dostlarım Ahmet Güneş ve Soner Salcan'a, Hozan Dino'dan Denek Niye Zuvere şarkısı armağan ediyorum. Rabbim en kısa zamanda ailenize ve dışarıda sizi bekleyen dostlarınıza kavuştursun. Rabbim sabır versin. Bu güzel şarkıyı size ve koğuş arkadaşlarınıza, abilerime armağan ediyorum. Kalın sağlıcakla. Rabbim tüm kader mahkumlarını, ailelerine kavuştursun. Sizi seven dostunuz Gediz'den Eto. Aleyküm selam Eto kardeşim. Gecen güzel olsun Can abim Murat. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur'u sağlasın Tatar'ım hepimizin. Abi dostlarım Deniz Karaboğa, Uğurcan Bıçakçı, İstanbullu Nasucan, Fatih Uğur, İlker Korkmaz, Orhan Şabbaz, Sivri Onur. Bir nolda olan Aslan abim Ufuk Soylu, Erdi Buhan, Mert Görgülü. Üç nolda olan Ahmet Uygunar. Bu çalan en güzel şarkılar. Bir nolda olan Aslan abim Hasan Batur'a armağan olsun. Allah'tan başka ilah, yüreğimden başka silah tanımam. Sana da iyi yayınlar, çok sevip saydım abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur, sağ olasın Tatar'ım, ben de seni seviyorum. Biz Şakran Açık'tan Berkan Batur, Uğurcan Bıçakçı, İstanbullu Hasojan. Abi bugün senden bir ricamız olacak. Bizler için Müslüm Baba'dan kendi sesinden güzel bir şarkı söylersen seviniriz. Seni seven kardeşlerin, seviyorsun Murat Bingöl abimiz. Sağ olun kardeşlerim, ben de sizleri seviyorum ama borcum olsun. Şimdi bir kardeşimiz daha istedi.

Bizim yeğenimiz iyi, bocan istedi. Kardeşlerim borcum olsun, olur mu? Vallahi bugün kafamız çok yorgun. Borcum olsun, yarın Allah nasip ederse. Şakrandaki eşim Şerif erkek aşkım, bugün sadece senin doğum günün değil, benim en güzel duamın bu dünyaya geldiği gün. Keşke şu an yanında olabilseydim. Sana sımsıkı sarılıp gözlerinin içine bakarak iyi ki varsın diyebilseydim. Bugün seni her zamankinden daha çok özledim. Mesafeler seni benden uzak tutabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez. Sen benim en güzel hissim, en huzurlu limanım, en kıymetli hikayemsin. Yeni yaşın sana mutluluk getirsin. Benim tek dileğim ise bundan son, zaten kısa gelen yarım gelen mesajımız. Murat abi, ben Murat Akgüs, kadın kapalıcı, 16 koşuna yatan sevgilim, karım Selinay Sayan, onun kadar arkadaşı Nazar alınca radyo başına. Nazar kardeşim, umarım iyisinizdir. Selinay'ıma sahip çık, onu yalnız bırakma. Canerime çok üzüldük, yapacak bir şey yok. Kardeşimiz de bu da varmış demek ki. Sevgilim Selinay, ben yerleştim, kalacağım yerdeyim, Kocaeli'ne yerleştim. Seni de bekliyorum, bir an önce gelmeni bekliyorum. Burada yeni bir hayat kuracağız, her şeyi yoluna sokacağız. Sen dikkat et kendine, yarım gelen bir mesajımız. Ben Betojan Maden, kalbimin sultanı, sineme hasret, yüreğimin derinliklerinde yankılanan bir ses. Senin yokluğunla her gün daha da şiddetleniyor. Her akşam sensizliğin karanlık çökerken üzerime, yıldızlar da seni arıyorum. Hasretin gece sığmayan bir özlem, gündüzü karartan bir yalnızlığı sevdim. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu 28 koğuşundan Ömer Uraik yeğenin, senin aracınla sıradan gelen şarkıyı armağan ediyorum. Sağ olasın Ömer'im. Ben C11'den Muğlalı Emine, B18'den Halil, Karagöz radyo başına. Aşkım, senin gönderdiğin avukat geldi. Her şey için teşekkür ederim. Unutma, sen benimsin. Bu yarınlar ikimizin. Ozan yazara da teşekkür ederim. Murat abi, ben 4 nolu 18 koşulan Ömer Uraik, halası Ömer Uraik'in halası. Senin aracınla sıradan gelen şarkıyı yeğenime armağan ediyorum. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar. Ben Murat Akgüs, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı, C16, Selinay Sayan ve Nazar alınca radyo başına. Size şarkı armağan etmeyi unuttum. Seni çok seviyorum. Selinay'ım, icap eder mi, armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi, iyi yayınlar. Şakranda yatmakta olan Emrah Doğan, yolunu gözlediğin tek gerçeğim, seni canından çok seven, senin için her şeyi göze alan, senin hayalinle yaşayan Çorçun. Seni çok seviyorum. Bu hayattaki tek gerçeğim sensin. İyi ki varsın. İyi ki girdin hayatıma. Sen hayatımda olduğun sürece dünyanın en şanslı kadınıyım. Lütfen hadiseden ara beni, armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Adaş'ın Bayraklı'dan Muru. Muru da uzatmış oyu. Muru derler. Murat Altın, sağ ol Murat'a. Sağ ol kardeşim benim. Öncelikle çok çok iyi yayınlar diler ve şakran kadın cezaevi C16'da yatmakta olan gönlümün kraliçesi Gülüm'e, aşk bahçeme gönülden selamlarımı iletirim. Az kaldı. 2 gün sonra Rabbimin izniyle buradasın. Her başarılı erkeğin yanında güçlü bir kadın vardır derler ya. Benim arkamda, yanımda senin gibi bir aslan var. Aslanın eşi de aslandır, hatun. C16'nın kraliçelerine ve ablam Serpil Alıncı'ya, Bayraklı'nın ve dayısının can. Eyvallah Murat'ım, yarım gelmiş mesaj. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mehmet Efe Öztürk, yani namı der Çiğdili Arap Memo. Öncelikle TK1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Baran Güven, Ege Şahin, Bozkurt Enes Genç, Murat Dursun, Barış Can Şen, Ömer Yüksel, Ali Ataberk, Gürbüzcan, bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selam Murat abi, ben B2'de yatan Bursalı Hasret Karabıyık, aleykümselam kız kardeşim. Hasret Karabıyık oğlu. Güzeller güzeli ablam, değerli dostum, seni çok seviyorum Emel Madak. Abi değerli ablam için Şenol Evgi'den geliyor Asalet. İşte Asalet benim ablamın her gelişi cesaret. Abi bu değerli roman havasını Emel Madak'a çalar mısın abi? Özellikle rica ediyorum abim, seviliyorsun. Sağ olun kardeşlerim. Ben Delil Gülkaya, T3B7 atmakta olan canım kanım aslan abim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. 10 gün sonra inşallah yanımızdasın. Sadece biraz daha sabır abim. Ben Mehmet Efe Öztürk, yani namı der Çiğlili Arap Memo. Öncelikle TK1 koğuşuna bulunan canım dostum Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Baran Güven, Ege Şahin Bozkurt, Enes Genç, Murat Dursun, Barış Canşen, Ömer Yüksel, Ali Ataberk, Gürbüzcan'a bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
Ben Şakran'dan Bahriye Günay derlim, Erdi Günay babam. Can ablam Ayzer Akbayırlı, onun derlileri Umut Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, ablam Gülsüm Yazgan, onun derlisi İkra Alacalı. Dilek Özer Gülizar Kaymaz, onun derlisi Nazlı Şah, Yağmur Deverler. Murat abim gece bizden de bir söz, canı yanan sabresin, can yakan da canının yanacağı günü beklesin. Murat abim Tekirden Yıkamazlar Bizi şarkısını çalar mısın abi? Murat abi ben Beyki'de yatan Bursalı Hasret Karabıyık oğlu güzeller güzeli ablam derli dostum. Seni çok seviyorum Emel Madak abi derli ablam için Şenol Evgi'den geliyor asalet işte asalet benim ablamın her gelişi cesaret abi. Bu derli roman havası Emel Madak armağan olsun. Dostu Allah olanın hasmı Firavun olsa da fark etmez. Selamun aleyküm Murat abi ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Osman Onurkaya. Aleyküm selam Osman sağ ol kardeşim benim. Aynen ne zamandır yoktun doğru. Murat abim ne zamandır yoktun Murat abim nasılsın iyisindir inşallah sağ ol Osman'ım valla. Sesimizi duyuyorsan sesimizi duyduğun kadar. Çok şükür buna da. Senin aracınla buradan abilerim kardeşlerim olan Suat Konuk, Barış Zeynel Çolak, Serdal Aykurt, Yusuf Doğru, Ferhat Arslan, Erdinç Aybar, Devran Koçan, Yılmaz Akay, Yunus Dev, Sabır Can Demir, Kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı'ya bin selam ederim. Beni tanıyan tanımayan tüm şerefiyle atan mahkum arkadaşlara selam olsun. Murat abim ben Beyki'den Emel Budak. Aynı kaderi benimle paylaşan Sinem Mete Müge Köseoğlu, Şehriban Altın Başak, Damla Ateş Al, Meltem Toprak Al. Zaten zora gelmez gidenler, sıkıysa kalanlarla kal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Menemen'de yatmakta olan abim Celal Demirtaş kardeşi Bornavalı Dursun Demirtaş abim Mert abinin de çok selamları var sana. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Sabır abim. Bu dört duvar kime kaldı ki sana kalsın. Esat abime de bol bol selamlar olsun. Kimse eyvallahım yok. Biz bize yeteriz abilerime selam olsun. Bu şarkı hepinize gelsin. Ahmet Kaya baş kaldırıyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Yarın babamlar hastaneye gidiyor. Bu arada sana söylemeyi unuttum. Dua eder misin aşk? Seni çok seviyorum. Berat Kurtay hep bekledim seni. Hep çok sevdim. Yine öyle olacak. Yine seni seviyorum. Yine seni bekliyorum. Seni seviyorum. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu kadar gelmiş. Evet, var mı devamı? Şakran'da yatan Berat Kurtay bu sefer her şey farklı olur mu bilmiyorum. Düzelir mi bilmiyorum korkuyorum da. Bizi kaybetmekten korkuyorum. Hemen sayfamı yenileyim varsa paylaşalım. Sonrasına müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet son 3 mesajımız da yok. Evet 2 mesajımız son 2 mesajımız da paylaşalım. Şakran'da yatan Berat Kurtay aklımın ve kalbimin sende olduğunu bil bana yeter her an aklımdasın seni çok seviyorum. Selamun aleyküm aleyküm selam Menemen'de yatmakta olan Celal Demirtaş kardeşi Dursun Demirtaş sabır kılıcınız olsun bugün aramadın bilmiyorum niye kendinize dikkat edin. Abi kardeş abla kız kardeşlerim bugünlük bu kadar. SMS'ten sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Bir dakika Sedat'ım yazmış.

yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını aramadın. Sen bana üç günlük

Son mesajlarımızı da hemen paylaşalım. Şimdi Sedat kardeşime, Sedat Elmas kardeşimle hemen mesajını paylaşacağım. Müsaade isteyeceğim. Önce şu yeni gelen mesajları da paylaşayım. Selamünaleyküm. Menemen'de olan Celal Demirtaş kardeşi Dursun Demirtaş. Sabır kılıcınız olsun. Bugün aramadın. Bilmiyorum niye. Kendinize dikkat edin. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz'ün arkadaşı Ahmet Sal kardeşim benim. Selinay Sayan radyo başına. Selo bugünlerde geçecek sabret. Biz Muro'yla rahatız. Murat bana emanet. Sen Allah'a emanet. Mahsun Çelik'ten Aslı bende armağan olsun. Çalarsan çok mutlu oluruz Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova Atatürk Mahallesi'nden Veysel Alagöz. Aleykümselam Veysel kardeşim. Ali abi ve Menemen'de Kapalı'da cezada yatan abilerim İrfan Gülcan. Onur Dinçer'e onların koğuşundaki kadar mahkum olan dostlarına ve kardeşlerine selamlar. Rabbimden tez zamanda hürriyet dilerim. Selamlarımı söylerim. Unutulduklarını düşünmesinler. Her zorluğun ardında kolaylıklar vardır. Allah'a emanet olun. Evet hemen Sedat Elmas kardeşimin mesajını okuyalım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Yalçın Öztanık amcama, Narlıdereli Samedime, Fuat Afindi hepsine çok çok selamlarımı söyler misin abi? Rabbime emanet olsunlar. Ve bir de onlara Yakamos şarkısı armağan olsun demiş Sedat Elmas kardeşim. Sedat'ım sana da sevgiler selamlar olsun kardeşim benim. Hayırlı bereketli işin olsun inşallah. Evet Sedat kardeşimizin de mesajını paylaştık. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim bugünlük bu kadar. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle sevdiklerinizle olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi

0: unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın inşallah ölmez de sağ kalırsam aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Sedat Allah'tan seni güldürürüz. En başta da yazmış Kadir Asaf. Kadir Asaf Demir. Kadir kardeşim, Sedat kardeşim, sana da selamı var. Unuttuk vallahi. En üstte yazdığı için orada kalmış. Abi diyor, Kadir'i unuttun diyor. Evet, Kadir Asaf Demir kardeş. Sedat Elmas kardeşim, sana da çok çok selamlar. Selamdır bu. Allah'ın keramıdır, üstümüzde kalmasın. Tekrardan hayırlı uğurlu geceler. Şu sistemi kapatayım. Şimdi gideceğim. Benden sonra kapanmasın en azından. Hemen şunu bir açayım. 15 saniyelik bir boşluk. Evet, şöyle bakalım. Şöyle bir açılsın bakalım. Evet, şunu şöyle açtık.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.